kafamda düşünceler. Oturmuşum bir bankta, sanırım bu ders biter. Değerli olan gider, hesap sende.

0: Ayrıca sözümden gittiler. Ben de istedim kalmalarını, söyledim kalmadılar. Ne ettiysem ettim.
1: Radyo General 98.7.

0: bastım sahildeki kumlara. İsmini fısıldadım içimdeki duygulara. Sordum dalgalara, gelsin dedim, yeter dedim. Ve sen yalnızca bir tanem, dinlediğim şarkılarda, duyduğum dalgalarda, sigaramın dumanında, bir hayal olup bir
1: Radyo
0: özlem
1: General,
0: olup kaldın.
1: 98.7.
0: Seni sordum sevdalara, göklerdeki yıldızlara, içimdeki korkulara, gönlümdeki arzulara. Günler geçti, sen gelmedin.

Geceyi sabaha çok zor bağlarım. Sen de terk edersen nasıl yaşarım? Benden uzaklara gitme ne olur. Beni senden mahrum etme ne olur. Gitme, gitme ne olur.

Radyo General 98.7.

0: sonumuz ne olur?
1: Radyo General 98.7.
0: Dereleri denizleri dolacak. Söylesene güzelim sonumuz.

0: ezbere bilirim yalnızlıkları. Söyletmeyin bana bu şarkıları. Kanımla yazmışım, ezberlemişim. Canımla yazmışım, ezberlemişim.
1: Uykusuz. Radyo General.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Altunbaşoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, en ince detayları bile kusursuzca işler. Altunbaşoğlu Granit Mermer olarak ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit ihtiyacınızı karşılıyoruz. Balkon mermerlerinden basamak mermerlerine, mutfak tezgahlarından çim stone çeşitlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Ayrıca mutfak dolapları, laminant parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle de hizmetinizdeyiz. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanlarımız arasında. Her mekanın güzelliği detaylarında saklıdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer, Muhammed Altunbaş, adres Kozlu Köylü Pazar yeri yanında. Telefon 0537 440 1686 0372 266 62 41.
3: Dikkat! Çevirme var. Bu çevirme başka çevirme. Pilit çevirme.
0: Nar gibi kızarmış sıcacık duman üstünde lezzetine doyamayacağınız kızarmış piliç Nar Piliç'ten alınır.
3: Siz Yalçın Usta'nın özel tantunisini yediniz mi? Yalçın Usta'nın kendine has özel tantunisinin tadı damağınızda kalacak.
0: Tavuk dönerimiz de vardır.
3: Nar Piliç Yalçın Usta.
0: 12 katlı iş merkezi altında. Çarşı içi paket servis
3: 0533 500 0554 0533 500 0554.
0: Eşsiz bir lezzet, doyamayacağınız tat Nar Piliç Yalçın Usta.
4: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
5: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: nöbet nöbet çerden, hep damar burada.
1: Radyo General.

0: Nöbetçi Erdem.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
2: Şanlı Mobilya yeni adresi ve yenilenen vizyonuyla yarım asırlık tecrübesiyle siz değerli halkımıza kaliteli hizmet sunmaya devam ediyor. Mutfak dolapları, banyo dolapları, yatak odası takımları, dükkan dekorasyonları, ayakkabılıklar, televizyon üniteleri, iç oda kapıları ve florpan laminant parke çeşitleri. Kısacası mobilya ve yaşam alanlarınıza değer katacak aradığınız her şey ustalıkla Şanlı Mobilya'da hazırlanıyor. Kaliteli işçilik, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Ayrıca tüm kredi kartlarına tek çekim ve taksit seçenekleriyle ödeme kolaylığı sunuyoruz. Adres Soğuksu'da polis karakolu yukarısında 0545 640 58 87 0532 635 17 44. Şanlı Mobilya, hayalinizdeki yaşam alanlarını birlikte tasarlayalım.
3: Çaysar Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşakabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa, evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Çaysar Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 4367. Çaysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
4: Açık Göz Dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zarafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524. Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, kunduz eğitim sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuksu'da PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 0.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula usta adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
2: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
0: Aydeniz Temizlik olarak

0: ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres: Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 6167 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Ay Deniz Temizlik.
1: Aşkım, elektrikler mi kesildi?
2: Baksana camdan, elektrikler var mı?
1: Her yerin ışıkları yanıyor.
2: Sigortalara baksana hayatım.
1: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
2: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
1: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
2: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor. Ararım, hemen gelirler.
0: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
2: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satışı.
0: Kozlu Azize Camisi yanı merkez taksi hemen arkasında.
2: Telefonu 0543 430 9013 0543 430 9013.
0: Kahveci Elektrik.
3: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı, numara 80, Zonguldak, 0535 428 8067, 0535 428 8067. Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
2: Çayser Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşakabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tatilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa, evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Çayser Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 4367. Çaysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
0: Acıktınız mı? Lezzetin sesi O Ses Çiğ Köfte'den geliyor. Bol malzemeli, enfes lezzeti ve taptaze ürünleriyle O Ses Çiğ Köfte şimdi sizleri bekliyor. İster dürüm, ister porsiyon, yanında ayran, şalgam ve birbirinden lezzetli ikramlarla çiğ köfte keyfini doyasıya yaşayın. O Ses Çiğ Köfte, Zonguldak Merkez, Kara Elmas Durakları karşısında. O Ses Çiğ Köfte, ona doyum olmaz.
3: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayiliği ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544-266-1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
3: Şanlı Mobilya yeni adresi ve yenilenen vizyonuyla yarım asırlık tecrübesiyle siz değerli halkımıza kaliteli hizmet sunmaya devam ediyor. Mutfak dolapları, banyo dolapları, yatak odası takımları, dükkan dekorasyonları, ayakkabılıklar, televizyon üniteleri, iç oda kapıları ve florpan laminant parke çeşitleri. Kısacası mobilya ve yaşam alanlarınıza değer katacak aradığınız her şey ustalıkla Şanlı Mobilya'da hazırlanıyor. Kaliteli işçilik, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Ayrıca tüm kredi kartlarına tek çekim ve taksit seçenekleriyle ödeme kolaylığı sunuyoruz. Adres Soğuksu'da polis karakolu yukarısında. 0545 640 58 87 0532 635 17 44. Şanlı Mobilya, hayalinizdeki yaşam alanlarını birlikte tasarlayalım.
4: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastikler Continental bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
5: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kayser Dekorevim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşakabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa, evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Kayser Dekorevim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 4367. Kayser Dekorevim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
2: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz, deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 00.
0: Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimizle sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, AB, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithat Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yaz Doğan Plaza, numara 30, kat 3 Zonguldak. Telefon 0372 222 1718. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2 Kozlu Zonguldak. Telefon 0372 220 0303.
3: Yurdun dört bir yanında hızlı ve güvenli kurumsallığın güvenilirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon 0538 246 8603.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

Felek çile için şu beni seçmiş, şu beni seçmiş ey. Ömrümün bağına zehirler saçmış, zehirler saçmış ey. Eyvah garip ömrüm boşuna geçmiş, boşuna geçmiş ey.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değilsin. Kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, kürek, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık. Adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
3: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla vakfı kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
4: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: gitmişiz, haberimiz yok.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
2: Acıktınız mı? Lezzetin sesi O Ses Çiğ Köfte'den geliyor. Bol malzemeli, enfes lezzeti ve taptaze ürünleriyle O Ses Çiğ Köfte şimdi sizleri bekliyor. İster dürüm, ister porsiyon, yanında ayran, şalgam ve birbirinden lezzetli ikramlarla çiğ köfte keyfini doyasıya yaşayın. O Ses Çiğ Köfte, Zonguldak Merkez, Kara Elmas Durakları karşısında. O Ses Çiğ Köfte, ona doyum olmaz.
3: Kayser Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşakabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Kayser Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu Merkez'de şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 4367. Kayser Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
4: Şanlı Mobilya yeni adresi ve yenilenen vizyonuyla yarım asırlık tecrübesiyle siz değerli halkımıza kaliteli hizmet sunmaya devam ediyor. Mutfak dolapları, banyo dolapları, yatak odası takımları, dükkan dekorasyonları, ayakkabılıklar, televizyon üniteleri, iç oda kapıları ve florpan laminant parke çeşitleri. Kısacası mobilya ve yaşam alanlarınıza değer katacak aradığınız her şey ustalıkla Şanlı Mobilya'da hazırlanıyor. Kaliteli İşçilik, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Ayrıca tüm kredi kartlarına tek çekim ve taksit seçenekleriyle ödeme kolaylığı sunuyoruz. Adres Soğuk Suda Polis Karakolu yukarısında 0545 640 58 87 0532 635 17 44. Şanlı Mobilya, hayalinizdeki yaşam alanlarını birlikte tasarlayalım.
5: Banet Ünal'ın Yeri Restoran, lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın Yeri Restoran, Birlik Taksi Durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 1222. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın Yeri Restoran'da buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın Yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum, şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Altun Başoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altun Başoğlu Granit Mermer, en ince detayları bile kusursuzca işler. Altun Başoğlu Granit Mermer olarak ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit ihtiyacınızı karşılıyoruz. Balkon mermerlerinden basamak mermerlerine, mutfak tezgahlarından çim stone çeşitlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Ayrıca mutfak dolapları, laminant parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle de hizmetinizdeyiz. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanlarımız arasında. Her mekanın güzelliği detaylarında saklıdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer, Muhammed Altunbaş, adres Kozlu Köylü Pazar yeri yanında. Telefon 0537 440 1686 0372 266 62 41.
3: Dikkat! Çevirme var. Bu çevirme başka çevirme. Pilit çevirme.
0: Nar gibi kızarmış sıcacık duman üstünde lezzetine doyamayacağınız kızarmış piliç Nar Piliç'ten alınır.
3: Siz Yalçın Usta'nın özel tantunisini yediniz mi? Yalçın Usta'nın kendine has özel tantunisinin tadı damağınızda kalacak.
0: Tavuk dönerimiz de vardır.
3: Nar Piliç Yalçın Usta.
0: 12 katlı iş merkezi altında. Çarşı içi paket servis
3: 0533 500 0554 0533 500 0554.
0: Eşsiz bir lezzet, doyamayacağınız tat Nar Piliç Yalçın Usta.
4: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
5: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyim

0: ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

WhatsApp istek hattı devrede. Hemen şimdi durma. 0372 606 0606. İste şarkını. Hemen radyonda dinle. Siz istediniz, biz de yaptık. WhatsApp istek hattı devrede. 0372 606 0606. Cengiz Çağlayan'la Gönül

0: for you all.
1: Efendim, emeğimek için başkenti Kara Elmas Diyarı, Zonguldak'tan sesimizi duyan herkese sımsıcak duygularımızla sevgi ve selamlarımızı ulaştırıyoruz. Bir Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle programına daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bugün 4 Ağustos 2026 Salı. Tüm dinleyicilerimize sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün geçirmesini temenni ederek programımıza başlıyoruz. Hoş geldiniz. Herkese günaydın efendim, hoş geldiniz.

Herkese günaydın efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Burası Zonguldak'ın Generali, General efendim. 98.7 her sabah olduğu gibi yine güne hareketli ve güzel eserlerle başlıyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz 0372 606 0606'dan mesajlarınızı da ulaştırmaya başlıyorsunuz bizlere. Herkese günaydın efendim, yine oldukça sıcak bir Zonguldak sabahından. Meteorolojiden uyarı var. Yarından itibaren hava sıcaklığı hissedilir derecede artıyor. Sevgili dinleyicilerimiz aman dikkat diyoruz.

Sevgili dinleyicilerimiz, herkese sevgi ve selamlar gönderelim. Araçlarında, evlerinde, iş yerlerinde bizlerle birlikte olan tüm Radyo General dostlarına selam olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Gülay Hanım, Konkini Gülay Hanım bizlerle birlikte her gün olduğu gibi günaydın mesajını iletmiş. Yaşar Usta, Bayram Usta her gün olduğu gibi yine bizlerle birlikte. Bay Kemal Hakan Usta. Emel Topal kızım, manevi kızım Emel Topal'a da sevgi ve selamlar gönderelim. Her gün yine bizlerle birlikte. Musa Topal abimize, aynı zamanda Hatice Topal teyzemize sevgiler, selamlar göndermiş olalım sevgili dinleyicilerimiz. 0372 606 0606 ve güzel bir şarkımızla Barış Manço'yla devam ediyoruz. Arslan Doğanay Aslan Bey bizimle birlikte günaydın mesajını iletmiş. Merzifon'a selam olsun. Erhan Bahadır, Ali Sarol, tüm kardeşlerimize sevgi ve selamlarımızı ulaştırmış olalım sevgili dinleyicilerimiz.

Sevgili dinleyicilerimiz, birazdan sizin seçtiklerinizle devam edeceğiz. Herkese günaydın efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza. Evet, günaydın Cengiz Bey, Aslan Doğan Ağa'yı selam olsun. Günaydın Cengiz abim, hayırlı günler, hayırlı yayınlar diliyorum. Sibel Can Kanas'ın şarkısını tüm Genel FM dinleyicilerine armağan ediyorum. Teşekkürler demiş. Abi hayırlı yayınlar. Alp'ten Tesadüf Müsün çalar mısın? Sevinirim. Mesai arkadaşım Şeref Acar, General Radyo dinleyicilerine gelsin demiş. Ali Sarol istemiş sevgili dinleyicilerimiz. Ümit Canbaz kardeşimizin isteği var. Ona da yer vereceğiz. Evet, o da Ümit Canbaz kardeşimiz de ne istemiş sevgili arkadaşlar? Zeki Müren'den Elbet Bir Gün Buluşacağız şarkısını istemiş. Sırayla isteklerinize yer vermeye başlayacağız birazdan, ama önce Zerrin Özer geliyor. Hey benim paşa gönlüm diyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Hasan Özdemir kardeşimize de buradan sevgi ve selamlar gönderelim. Aynı zamanda Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanımız Sayın İsmail Üstünyer selam olsun diyelim. Sevgilerimizi ulaştırmış olalım sevgili dinleyicilerimiz. Efendim sırayla isteklerinize yer vereceğiz birazdan ama önce Ali Güven sizlerle birlikte oluyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, sizin seçtiklerinizle sürüyor programımız. Ramazan Derebaşı kardeşim de bizimle birlikte. Ona da buradan sevgi ve selamlar dinliyorum. Cengiz abim, hayırlı günler, iyi yayınlar diyorum. Sibel Can'dan Kanasın şarkısı tüm Genel FM radyo dinleyicilerine armağan olsun demiş. Erhan Bahadır kardeşim, biz de gönderelim Sibel Can'ın bu güzel eserini.

0: Evet, Sibel Can dinledik. Sibel Can sonrasında Alp'i geliyor, tesadüfümsün diyor. Kim istemişti bizden bu eseri? Ali Sarol istemiş. Günaydın abi, hayırlı yayınlar. Alp'i'den tesadüfümsün çalarsan sevinirim. Mesai arkadaşım Şeref Acar ve General Radyo dinleyicilerine armağan olsun demiş. Biz de gönderelim efendim Alp'i'den tesadüfümsün.
1: Radyo General 98.7.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. 0372 606-0606. Ümit Canbaz, kıymetli kardeşim. Ümit Canbaz bizimle birlikte. Evet. Zeki Müren'den elbet bir gün buluşacağız. Hasan Terzi Hasan abisine, Hakan Bey'e, Kazım Köroğlu'na armağan ediyor. Tüm radyo general dinleyicilerine ve çok özel, çok değer verdiği birisine armağan ediyor. Bu güzel eseri biz de ulaştıralım efendim. Evet, Zeki Müren yorumuyla elbet bir gün buluşacağız.

0: çal. Sevgilim ne zaman kavuşacak? Sevgilim ne zaman kavuşacak? Sevgilim ne zaman?
1: Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Sizden gelenleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. İsmail Üstünyer, Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanımız ne göndermiş? 2026 hedef enflasyon %16, gerçekleşen enflasyon %32, sapma oranı %100. Hedefler hayal, rakamlar gerçek, faturalar ise milletin cebinde. Bir iş yerinde hedeflenen %100 sapan müdürü aynı gün kapının önüne koyarlar. Ama biz de buna başarı hikayesi olarak inanmamız isteniyor. Mahmut Arıkan söylemiş. İran onları acımasızca vuruyor, öldürücü darbeler indiriyor. Bu Telegram kanallarından kaynaklarca doğrulanmış bir şekilde. Örneğin İran Dali gazetesi ve Tasmin haber ajansı aracılığıyla İran'ın Kuveyt'teki Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA'ya bağlı bir üssü, aşırı korunan gizli bir tesis, füze saldırısıyla tamamen yok edildiği ve bu saldırıda ajansın en az 50 personelinin yanarak öldüğü belirtiliyor. Müzakerelerin ertelenmesi de boşuna değil, müttefikkillerin hatırına falan değil, burada ve orada yayılan haberler gibi değil, aksine İran'ın Orta Doğu bölgesinde yeni bir denklem dayattığı, güç ve caydırıcılık denklemlerinde şiddetli, hassas ve hızlı bir karşılık olduğu bir durum var. Bu sonucun etkisiyle Amerika Birleşik Devletleri İran'ın belirli bir gizli istihbarat üssüne saldırmadaki başarısı karşısında şok ve kafa karışıklığı yaşıyor. Hatta birçok Amerikalı yetkili bile bu üssün varlığından haberdar değildi. Helal olsun İran'a. İsrailli bir gazeteci de doğruluyor. Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'da en önemli stratejik üslerinden birinin parçalanması yoluyla çok ağır yenilgiler alıyor. Yerle yeksan olsun, yok olsun, gitsin inşallah. İsrail ve Amerika dünya üzerinden silinsin gitsin de dünya bir rahat nefes alsın. Bu eserimizi Radyo General dinleyicilerine ve Hatice Berra'mıza armağan ediyorum demiş İsmail Başkanımız. Biz de gönderelim sevgili dinleyicilerimiz. 0372 606 0606'dan sesli mesajlarınızı da ulaştırabilirsiniz bizlere.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Efendim, sizden gelenleri sizlere de aktarmayı sürdürüyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Değerli arkadaşlar, sokak çeteleri özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük kentlerde ve özellikle İstanbul'da efendim iş adamlarını tehdit ediyorlar. İş adamlarına sokak hakkı telefonu kabul etmeyenleri ölümle tehdit ettiler demiş efendim. Elde ettikleri yabancı hatlardan iş adamlarını arayarak sokak hakkı

mala zarar verme, kasten öldürmeye teşebbüs ve 6136 sayılı yasaya muhalefet suçlarının işlendiği tespit edilen şüpheliler hakkında kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur. Yürütülen soruşturma kapsamında yapılan teknik takip ve kamera görüntüleri incelemesi sonucu elde edilen deliller uyarınca yapılan tespitlerde şüphelilerin İstanbul genelinde iş insanlarına yabancı GSM hatlarından mesaj atarak ve arayarak sokak hakkı adı altında para cezası kestikleri, para vermeyi kabul etmeyen kişilerin iş yerlerini kurşunlayıp yakmaya çalıştıkları, iş yeri yağmaladıkları, bazı iş insanlarını öldürmeye teşebbüs ettikleri şeklinde tespit edilen 16 ayrı eyleme iştiraki bulunan 5'i ceza infaz kurumunda bulunan toplam 36 şüphelinin 31 şüphelinin yakalanması amacıyla 04.08.2026 günü İstanbul, Antalya, Yalova illerinde eş zamanlı arama, el koyma, gözaltı işlemi yapılmış olup 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır sevgili dinleyicilerimiz. Değerli arkadaşlar, sokak çetelerine iyi bir darbe vurmak gerekiyor. Çünkü sokak çeteleri iyice azıtmaya başladı. Meydanı boş buldular ama bilmedikleri bir şey var. Devlet her zaman 18 yaşındadır. Devlet adamın aklını alır. Sen zannedersin ki ben elimi kolumu sallayarak her haltı yiyorum. Orayı kurşunlarım, burayı kurşunlarım, haraç keserim. Ondan sonra kedi gibi miyav miyav diye kodesi boylarsın sevgili arkadaşlar. Resul Dindar geliyor, benim sevdam diyor Resul Dindar. Kim istemiş bizden? Merhaba Cengiz Bey, ben Aytaç Aydın, Yasemin Aydın. Şu an Kozlu'dan Samsun'a gidiyoruz. Teyzem Ayşe Mirvan, eniştem Kazım, ablam Gaye, abim Kaan Koray, eniştem Sergen, yengem Meltem. Onlara sevgilerimi iletebilir misiniz? Şarkı olarak da tabii ki Resul Dindar'dan Benim Sevdam şarkısını istiyorum. Teşekkür ederim. İyi yayınlar demişler. Efendim Hadiye Hanım, Hadiye Karaçam bizlerle birlikte. Muzaffer Yahşi, Muzaffer abimiz de yine bizlerle birlikte. Resul Dindar yorumuyla geliyor Benim Sevdam.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Sizden gelenleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz sevgili arkadaşlar. Bu arada Mimoza Oral yengeme buradan sevgi ve selamlar gönderelim. Berrin Oral yengemize, Yalçın Oral abimize, mahallemizden Terzi Hüseyin Sağır abimize, Celal ustamıza, Terzi Hadiye Hanım bizlerle birlikte. Ayşe Akay ablamız, tüm Akay ailesine, Ahmet ve Nevin Özdemir çiftine, İrem kızımıza, aynı zamanda Topuk Remzi Dinler abimize ve tüm Dinler ailesine, Akiş Kuru Temizleme, manevi babamız Mehmet Boran babamıza, Ali Kemal Boran abimizi de Allah rahmetle anıyoruz. Geçtiğimiz hafta kaybettik beyin kanamasından maalesef. Alışmak çok zor. Yani şey gibi, rüya gibi, ama işte dediğimiz gibi her canlı mutlaka öyle ya da böyle ölümü tadıyor. Ali Kemal Boran abimize Allah'tan rahmet diliyoruz efendim bir kez daha. Meliha teyzemiz, Gülfidan Kısa teyzemize, Fehime Tiryaki anneme, Kadir Tiryaki abimize, Ahmet Tiryaki kardeşime sevgi ve selamlar gönderelim. Aynı zamanda manevi kızım Emel Topal, Emel Topal kızıma selam olsun diyelim. Güzel bir şiir yazmış benim için. Birazdan değerlendireceğiz. Sağ olsun, var olsun Musa Topal abimize, Hatice Topal teyzemize sevgi ve selamlar gönderelim. Tüm Topal ailesine, Emel Kabaçam ablamıza, Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Üroloji Servisi doktorlarından ameliyatlarımızı gerçekleştiren doktorumuz, öğretim üyesi Doktor Reha Girgin, Reha hocamıza, kıymetli eşi Müjde Hanım'a sevgi ve selamlarımızı ulaştırmış olalım. Hadiye Hanım'ın bir isteği var. Beni düşün, mutlu ol demiş Ferdi Tayfur'dan. Biz de bu isteğine yer verelim. 0372 606 0606 ve Ferdi Tayfur sizlerle birlikte.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Berrin Oral yengemizin sevdiği şarkılardan bir tanesi var şimdi de. Yalçın Oral abimize ve Berrin Oral yengeme armağan ediyorum. Bu şarkıyı tüm Koray Avcı sevenlere de gönderiyorum. Efendim, Zonguldak İl Jandarma Koruma Güvenlik Müdürü Fikret Savran komutanımıza, kıymetli eşi Nesrin Hanım'a selam olsun diyelim. Ayrıca Zonguldak İl Jandarma İdare Şube Müdürü Battal Taştan komutanımıza, eşi Sevinç Hanım'a ve tüm İl Jandarma personeline kucak dolusu sevgi ve selamlarımızı da ulaştırmış oluyoruz efendim.

Sevgili dinleyicilerimiz, efendim programımız devam ediyor. Şimdi de Linet'ten Eylül Akşamı geliyor. Kim istemiş bizden hemen şöyle bakalım. Evet, Mesude Hanım istemiş. Bu şarkıyı arkadaşları Serpil, Aycan, Nurgül ve Rukiye'ye armağan ediyor. Aynı zamanda Radyo General dinleyicilerine ve size de armağan olsun Cengiz abim demiş. Linet yorumuyla Eylül Akşamı.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Açık Göz Dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zarafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524.
2: Çaysar Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşa kabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Çaysar Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 4367. Çaysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
3: Şanlı Mobilya yeni adresi ve yenilenen vizyonuyla yarım asırlık tecrübesiyle siz değerli halkımıza kaliteli hizmet sunmaya devam ediyor. Mutfak dolapları, banyo dolapları, yatak odası takımları, dükkan dekorasyonları, ayakkabılıklar, televizyon üniteleri, iç oda kapıları ve florpan laminant parke çeşitleri. Kısacası mobilya ve yaşam alanlarınıza değer katacak aradığınız her şey ustalıkla Şanlı Mobilya'da hazırlanıyor. Kaliteli İşçilik, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Ayrıca tüm kredi kartlarına tek çekim ve taksit seçenekleriyle ödeme kolaylığı sunuyoruz. Adres Soğuk Suda Polis Karakolu yukarısında. 0545 640 58 87 0532 635 17 44. Şanlı Mobilya, hayalinizdeki yaşam alanlarını birlikte tasarlayalım.
1: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, kunduz eğitim sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 0.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.
4: Bu programda sanal reklam uygulaması yapılmaktadır.
0: Esnaf67.com.
5: Sevgili dinleyicilerimiz, reklamlar sonrası buradayız ve sizden gelenleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz sevgili arkadaşlar. Günaydın Zonguldak Genel FM ailesi ve Cengiz Bey, ben bu bir şiir gönderiyorum. Sizin sesinizden okumanızı istiyorum, sevinirim demiş Nadia Hanım. İnsan olmak ve insanca yaşamak var mı daha ötesi? Bir avuç mutluluk, bir avuç sevgi. İnsanın özünde yatan gerçek hazinesi, ne pırlantası, ne yakutu, ne de mücevheri, sevgidir insanı insan kılan sevgisi, bir avuç merhamet duvarıyla örülü, o sırça yürekte var ettiği sevgisi, aksi gibi görünse de iyilik hep kazanır, sakın koyverme kendini. Evet, Nadiye Hanım'ın çok güzel bir şiiriydi. Biz de dinlemiş olduk efendim. Muzaffer Yahşi abimiz, günaydın Cengiz Bey yayınlar. Ferdi Tayfur'dan Emmioğlu türküsü Radyo Genel dinleyicilerine armağan olsun, teşekkürler demiş. Melek Demir, Melek Hanım, merhaba Cengiz Bey yayınlar diliyorum sizlere. Red Rova ve Aşkın Derinden Kırık Kafesin parçasını yayınlar mısınız? Kolay gelsin sizlere demiş Melek Demir. Remziye Doğanay, Remziye Hanım, günaydın Cengiz Bey, Merzifon, Remziye Doğanay, torunum için Hazal'ın Düştüm Yare şarkısını çalar mısınız? Cengiz Bey hayırlı günler, Merzifon'a. Seni Merzifon'da dinlemekteyiz. Arslan Doğanay ve Remziye Doğanay selam olsun diyelim. Her ikisine de güzel insanlara sevgilerimizi gönderelim. Ferdi Tayfur bir kez daha geliyor ve diyor ki bu kadeh senin şerefine Emmioğlu.

yüce dağ başında yayılır atlar. Yar mendil işlemiş ikiye katlar. Mezarın üstünde beş karış otlar. Bitmeyince gönül yardan ayrılmaz. Ayrılmaz emoğlu.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Melek Demir, Melek Hanım'ın istediği bir şarkı var. Retro ve Aşkın Derinden. Kırık Kafesim parçasını, onu bulamadım şeyde ama bulacağım, bakacağım. Araştırdık, bulamadık. Sevgili arkadaşlar, selam olsun. Evet. Merhaba Cengiz Bey, ben Samsun'dan Aytaç Aydın teyzem Ayşe Mirvan'a bir şarkı göndermek istiyorum. Oynaklı bir horon havası istiyorum. Şarkı olarak size bırakıyorum demiş. Tabii ki gönderelim. Sırayla isteklerinize yer vereceğiz. Evet sevgili arkadaşlar, 0372 606 0606. Şöyle güzel bir... Bir hareket gelsin, bir hareketli şarkı dinletelim. Sonrasında yine sizin seçtiklerinizle devam edeceğiz efendim. Coşkun Direk geliyor. Entaresi Dım Dım Yar. Ne demekse efendim, entaresi Dım Dım Yar. Aslında türkülere geleceğiz. Öyle türkülerimiz var ki o kadar ilginç, o kadar güzel ve bir o kadar da komik türkülerimiz var ki efendim. Onları da şöyle bir irdeleyeceğiz birazdan.

Efendim hım hım hım da hım hım yar, vıy vıy vıy da vıy vıy yar. Güzel bir eserimizi de geride bıraktık sevgili dinleyicilerimiz. Efendim Melek Demir Melek Hanım'ın istediği şarkıyı bulduk. Dar oldu odalar kırık kafesim isimli bir şarkı biz de göndermiş olalım. Muhtemelen bu şarkıdır diye düşünüyorum.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Hazal'dan bir şarkı istenmiş ama o istediği, Remziye Hanım'ın istediği şarkıyı, o isimde o şarkıyı bulamadık. Ne demişti Remziye Hanım? Cengiz Bey Merzifon'dan Remziye Doğanay torunum için Hazal'ın Düştüm Yare şarkısını çalar mısınız? Yani Hazal söylüyor değil mi o şarkıyı? Ama işte o şarkıya ulaşamadık. Sevgili Remziye Hanım, biz de onun yerine bu güzel eseri dinletelim sizlere.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. 0372 606 0606. Efendim, Nadia Hanım'ın şiiri vardı. O şiiri fon müziği olmadan okumuştuk. Şimdi fon müziğiyle okuyalım.

İnsan olmak ve insanca yaşamak. Var mı daha ötesi? Bir avuç mutluluk. Bir avuç sevgi, insanın özünde yatan gerçek hazinesi. Ne pırlantası, ne yakutu, ne de mücevheri. Sevgidir insanı insan kılan sevgisi. Bir avuç merhamet duvarıyla örülü o sırça yürekte var ettiği sevgisi. Aksi gibi görünse de iyilik hep kazanır. Sakın koy verme kendini. Efendim, manevi kızım Emel Topal öğretmenimiz de benim için bir şiir yazmış. Kızıma teşekkür ediyorum, manevi kızıma. Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle. Sıcacık gülümsemesiyle selam verir bize. Samimi sesiyle başlarız yeniden güne. Neşe saçar hayatlara enerjisiyle. Her sabah Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle. Hayat felsefesi her şeye inat yaşamak. Derdin ne olursa olsun mutlu olmak. Pozitif saçar her gün yeni günde bize. İyi ki varsın Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle. Büyük küçük herkese gönderir selam. Gündemden de eder biraz bizlere kelam. Onun içtenliği yaren olur hepimize. Güzellikler getirdin Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle. Her sabah bekliyoruz seni yeniden, yeniden. Güne merhaba diyoruz seni dinlerken. Ailemizin parçası oldun, girdin gönlümüze. Hoşluk getirdin Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle. Evet, Emel Topal kızıma da teşekkür ediyorum. Eğer bu övgülere layık olabiliyorsak ne mutlu bize. Elimden geldiğince ben düz adamımdır. Hani eğilme bükülme olmaz bende. Neyse odur. Dışarıda neysem burada da oyum. Yani öyle efendim büküleyim, eğileyim, ay şudur budur, öyle bir şey yok. Dobra adamım, düz adamım, neyse. Yani bizi seven böyle sever, sevmeyen de hiç sevmesin kardeşim yani. Değil mi? Evet, program devam ediyor. 0372 606 06 06'dan istek mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Gönderdiğim şarkıyı istiyorum, iyi yayınlar demiş Nadia Hanım. Biz de ulaştıracağız, sırayla isteklerinize yer vermeye devam edeceğiz efendim. 0372 606 06 06'dan mesaj ve istekleriniz ulaşmaya devam ediyor bizlere. Araçlarında, iş yerlerinde, evlerinde, ayrıca internet üzerinden bizlere kulak veren tüm radyo general dostlarına da selam olsun.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Karadeniz Ereğli Kumru Kafe lezzet durağınız olmayı sürdürüyor. Tost hamburger, ayvalık tostlu kumru, sabah kahvaltısı et sote, tavuk sote, ızgara köfte ev yemekleriyle sizleri bekliyor. Karadeniz Ereğli Kumru Kafe, Karadeniz Ereğli Ekomar Hastanesi yanında sevgili dinleyicilerimiz. Evet, şimdi de güzel bir eserimiz daha geliyor.

Sevgili izleyicilerimiz, evet program devam ediyor. Sizden gelenleri sizlerle paylaşmayı sürdürüyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Evet, Ebru Gündeş'ten "Ben Aşkı Ölümsüz Bilenlerdenim" şarkısı Hasan Usta istemiş. Tüm efendim Radyo General dinleyicilerine, yufkacılara, fırıncılara bana armağan etmiş. "Cengiz abi, beni üzüyorlar" demiş Hasan Usta. "Hasan Usta, seni niye üzüyorlar?" "Üzüyorlarsa üzen kişilerden uzak duracaksın Hasan Usta." Ya öyle değil mi yani? Eğer seni birisi üzüyorsa üzen kişilerden uzak duracaksın. Bakın arkadaşlar, sizi yoran, hayatınızı yoran, size negatif enerji veren, mesela ben 61 yaşındayım. Hayatım boyunca benim lisedeki hatıra defterleri vardır lise yıllarında. Onları getireyim, bir gün okuyayım sizlere. Hep şöyle söyler arkadaşlar: yüzündeki o gülümseme hiç eksik olmasın Cengiz derler. İşte ışık saçıyorsun derler. O ışığı, yüzümdeki gülümsemeyi yok etmek için mücadele ettiler. Efendim, o gülümsemeyi ortadan kaldırmaya çalıştırdılar. Her şey yaptılar ama yüzümdeki o gülümseme ve pozitif enerjiyi yok edemediler. Ha, baktın ki enerjisi düşük insanlar var çevrende, sıkıntılı insanlar var, uzak duracaksın. Onları kenara koyacaksın Hasan Usta, kim olursa olsun. Çünkü enerjisi düşük ve pozitif enerji saçmayan, sürekli karamsar, böyle yüzü gülmeyen insanlar seni de etki altına alır. Ne yapar? Aynı şeye benzer, kendisine çeker. Tüm bu sefer negatif enerji sana yüklenir. Onun için hiç gerek yok Hasan Usta, anladın mı usta? O zaman Ebru geliyor. Ebru, "Ben aşkı ölümsüz bilenlerdenim" diyor Ebru. Ah Ebru, ah, üzülüyorum bu kıza. Üzülüyorum, üzülüyorum. Niye üzülüyorum? Ne güzel uçağı vardı, uçak almıştı eski kocası. Efendim, hepsi gitti elinden. Yazık ya.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Yeğenim Nihat Demir bizi dinlemekte. Yeğenime İskele'ye buradan sevgi ve selamlar göndermiş olalım. Mürvet Kahraman, Mürvet Hanım'ın bir isteği var. Göndereceğiz. Nusret abi, Nusret Kukul, Nedim Kukul, Okan Kukul, aynı zamanda Çağrı Ota Yıkama Yağlama selam ve sevgiler göndermiş olalım. Asya Sudan yeğenim Kerem, Kerem'e buradan sevgi ve selamlar gönderelim. Ayrıca Asya Suyun sahibi, çocukluk arkadaşım, değerli kardeşim İsmail Gülay ve değerli eşi Hacer Gülay Hacer Hanım'a, Terakki Mahallesi muhtarı, yine kıymetli kardeşim Ferit Arslan Türk ve değerli eşi Songül Aslan Türk'e sevgi ve selamlarımızı da ulaştırmış olalım. Yeğenim Nihat Demir'e bir şarkı gönderiyorum. Tüm Müslümcülere armağan ediyorum. Haberimiz yok. Müslüm Baba yorumuyla geliyor efendim.

Harcanıp gitmişiz, haberimiz yok sevgili dinleyicilerimiz. Efendim Yaşar Usta ve Bayram Usta bir şarkı istemiş. İyi yayınlar Cengiz abi demiş. Bu şarkıyı kimlere, öncelikle sana armağan ediyoruz abi demiş. Eyvallah arkadaşlar, Özlem Hanım'a, Bursa'ya Özlem Hanım'a göndermek istiyorum. Yine Kozu'dan Rukiye Hanım'a, Nurgül Hanım'a ve Serpil Hanım'a armağan ediyorum. Radyo General dostlarına da gönderiyorum demiş. Kim istemiş? Yaşar Usta ve Bayram Usta yufkacılara, fırıncılara istemişler. İbrahim Tatlıses geliyor efendim. Kim geliyor? İbrahim Tatlıses. Evet, İbrahim Tatlıses ne diyor? Bir kulunu çok sevdim, o beni hiç sevmiyor. Usta niye seviyorsun o zaman? Seni sevmiyorsa sen onu niye seviyorsun ya? Böyle şey olur mu ya? Neyse, bu tür aşk konularında espri yapmamam lazım. Çünkü aşk konuları ciddi konulardır sevgili arkadaşlar. Ciddi meselelerdir. Onun için bu meselelere binaley Türkiye'de petrol bardağı bizmiştik. Ne diyordu muhterem Süleyman Demirel, merhum Süleyman Demirel ne diyordu? Türkiye'de petrol bardağı bizmiştik. Diyorlar ki bir dönem Süleyman Demirel başbakan. Adamın bir tanesi tabii geliyor başbakanlık konutuna geliyor. Yaşanmış bir olay bu. Merhum Süleyman Demirel başbakan konutunda hemen gazetelere, günlük gazetelere bakıyor. O zamanlar Tercüman gazetesi de meşhur. Gazetede haber görüyor. Başbakana küfür etti, cezaevine girdi. Allah Allah diyor tabii. Neyse hemen arıyor Yaşar Topçu, Ulaştırma Bakanı'ydı o zamanlar. O zaman Adalet Bakanı mıydı? Yani bir bakandı, bilmiyorum. Arıyor Yaşar Topçu'yu. Yaşar, nedir bu diyor, bu adam ne yapmış böyle? Sayın Başbakanım diyor, işte size küfür etti falan. Ya çıkarın adamı içeriden diyor ya. Kim bilir ne yanlış yaptık, ne ettik, adamın canını yaktık diyor ya. Yaşar, Yaşar! Efendim İbrahim Tatlıses geliyor ve diyor ki bir kulunu çok sevdik.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, Konkini Gülay Hanım, Konkinimizin de bir isteği var ama reklamlar sonrası gelecek sevgili arkadaşlar. Ne istemiş Konkinimiz, Konkini Gülay Hanım? Demiş ki, telgrafın tellerine kuşlar mı konar? Herkes sevdiğine de yavrum böyle mi yapar? Telgrafın tellerini arşınla malı, yar üstüne yar seveni kurşunla malı. Evet, ne istemiş? Bu şarkıyı istemiş. Kimlere armağan etmiş? Sevgili arkadaşlar, bu şarkıyı özellikle Hamdi'ye, Tetik ve tüm sevdiklerine armağan ediyor. Aynı zamanda evet, Hamdi'ye, Tetik'e armağan ediyor özellikle ve tüm sevdiklerine gönderiyor. Sevgili dinleyicilerimiz, reklamlar sonrasında dinleteceğiz. Ne güzel türkülerimiz var değil mi efendim? Çok güzel türkülerimiz var bizim. Yani şöyle anonim türkülere baktığımızda aslında türküler özümüz bizim, gerçek özümüz, sözümüz ve Anadolu'nun bağrından kopup gelen ezgilerimizdir. O kadar güzel şeyler anlatıyor ki bir gün bir Türkiye ayıracağım şöyle. Çok ilginç, çok aslında hem güldürüp hem düşündüren türkülerimiz var. O türküleri de sizlerle paylaşacağız sevgili arkadaşlar. Şimdi ama kısa bir reklam aramız var. Reklamlar sonrası geleceğiz, bir yerlere ayrılmayın.
1: Esnaf67.com reklamları sunar. Acıktınız mı? Lezzetin sesi O Ses Çiğ Köfte'den geliyor. Bol malzemeli, enfes lezzeti ve taptaze ürünleriyle O Ses Çiğ Köfte şimdi sizleri bekliyor. İster dürüm, ister porsiyon, yanında ayran, şalgam ve birbirinden lezzetli ikramlarla çiğ köfte keyfini doyasıya yaşayın. O Ses Çiğ Köfte, Zonguldak Merkez, Kara Elmas Durakları karşısında. O Ses Çiğ Köfte, ona doyum olmaz.
2: Çaysar Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşakabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa, evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Çaysar Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu Merkez'de Şehir Hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 4367. Çaysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
3: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayili ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544 266 1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.
4: Bu programda sanal reklam uygulaması yapılmaktadır.

Sevgili dinleyicilerimiz, reklamlar sonrası buradayız ve Konkeni Gülay Hanım'ın, Konkenimizin isteğine yer vereceğiz. Hamdiye Tetiğe armağan ediyor, tüm sevdiklerine gönderiyor bu güzel eseri sevgili dinleyicilerimiz. Biz de ulaştıralım.

Efendim bunda müzik yok, daha doğrusu ses yok, sadece müzik var. Hemen şöyle diğerine bir geçelim bakalım. Sevgili arkadaşlar, diğerine bir geçelim. Engin Kızılay söylüyor.

Ne oldu? Telgrafın telleri, bir dakika. Arkadaş, bazen böyle ilginç ilginç şeyler olabiliyor sevgili dinleyicilerimiz. Hemen şöyle...

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Ormancı Ahmet Tefenli kardeşimizin bir isteği var. Selamun aleyküm Cengiz abi demiş. Aleyküm selam dedik. Sarı kız istemiş. Hakkı Bulut'tan gideceği yeri biliyor abi demiş. Biz de gönderelim efendim.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor ve gerçeklere böyle efendim gerçekleri böyle tokat gibi yüzümüze çarpan bir şarkı geliyor şimdi de. Candan Erçetin'den bu dünyadan bu dünyada ölümden başkası yalan parçasını istiyorum. Abi demiş çalarsan sevinirim. Bu parça hastanede yanımda bulunan, hemen şöyle bakalım. İsa Çelik kardeşime, oğlum Berat, Bedirhan Derebaşı'na, tüm gönül dostlarına, siz değerli Genel FM ailesine gelsin. Abim benim demiş Ramazan Derebaşı, şifa diliyorum Ramazan Derebaşı'na da. Mürüvvet Kahraman, Mürüvvet Hanım'ın bir isteği var. Fehime annemiz bir mesaj göndermiş. Fehime annemize de buradan sevgi ve selamlar gönderelim efendim. Candan Erçetin geliyor. Bu dünyada ölümden başkası yalan.

Efendim bazı gerçekler insanın yüzüne tokat gibi çarpıyor. Onlardan bir tanesi de ölüm. Mesela kimse ölmeyi düşünmez. Hiç kimse ölümü düşünmez. Der, ya ben işte yaşıyorum, yaşayacağım. Hiç belli olmuyor ki. Anında gidiyorsun. Langırt küt gittin. Her kişi niyetine. Lan daha dün konuşuyordu. Gitti. Gittin abi, bitti yani ölüm. Böyle bir şey. Şunu asla unutmayın. Ha tabii ki sürekli ölümü düşünüp de kafayı kırmayacağız yani. Öleceğiz, bunu biliyoruz ama ölmeyecekmiş gibi çalışacağız, ibadet edeceğiz. İbadet çalışmaktır. Çalışmak da bir ibadettir. Fidan dikeceğiz sevgili arkadaşlar. Ormanlık alanlarımıza önem vereceğiz. Çalışacağız, üreteceğiz, mücadele edeceğiz. Sevgi tohumları ekeceğiz insanların yüreklerine. Ölünce de ölüp gideceğiz. Yani bu kadar. Onun için öldükten sonra ölümsüz bir eser bırakmak da çok önemlidir. Kimisi şarkılarını, türkülerini bırakır, kimisi bir okul yaptırır bırakır, kimisi de geriye onurunu, haysiyetini, şerefini bırakır. Onun için öleceğiz, öyle ya da böyle öleceğiz. Onun için sevgili arkadaşlar şunu hiçbir zaman unutmayalım. Her canlı mutlaka ölümü tadacaktır. Bunu aslında nereye koyacaksın? Mezarlıklara değil de bankaların böyle kapılarını asacaksın efendim. Bankaların kapılarına her canlı mutlaka ölümü tadacaktır diye. Fehime annemiz. Sevgili Fehime annemin isteği var. Hakkını helal et anam demiş. Yıldıray Çınar'dan göndereceğiz. Fehime Tiryaki'ye. Aynı zamanda Kadir abimize ve tüm sevdiklerine armağan ediyoruz. Ahmet kardeşimize de göndermiş olalım bu güzel eseri.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, evet, programımız devam ediyor. Şimdi de Mürüvvet Kahraman, Mürüvvet Hanım'ın bir isteği vardı. Bu arada sevgili arkadaşlar, hemen şöyle bakalım. Melek ablam bir sesli mesaj göndermiş. Melek ablam benim, Melek ablam. Melek ablamız, çocukluğumuz bir geçti. Melek ablam bizden tabii ki büyük kendisi, ama çocukluğumuz aynı mahallede bir geçti. Çok kıymetlidir Melek ablam benim için. Ablam bakalım ne söylemiş, sesli bir mesaj ulaştırmış.
1: Cengizciğim, merhaba oğlum, nasılsın, iyi misin? Çok meşgulüm şu anda, dikiş dikiyorum da yazarak atmayayım, sesli atayım dedim. Evet, ölüm herkesin başında, böyle caddelere asmalı. Böyle her yerin belediyesinin kapısına asmalı. Dolmuşlara asmalı. Her insan ölümü tadacaktır diye. Özellikle fitneci, dedikoducu, gammazcı, arkadaşını sırtından bıçaklayan insanlar ibret alsın, okusun. Ama ben böyle insanlara ne diyorum biliyor musun Cengizciğim? Şeytandan 5 dakika önce doğanlar. Özellikle de böyle çevremizdekiler, böyle ölmüyorlar da kardeşim ya. Gerçekten ölmüyorlar da. Bu tür insanlar ölmüyorlar. Melek gibi insanlar ölüyorlar. Bunlara ne hikmetse ölüm geç geliyor. Biraz daha insanların canını yaksın, biraz daha insanları mahvetsin diye. Ama Allah'ın işine de karışmak istemiyorum yani. Allah'ın da vardır bir bildiği, belki de günahları daha çok artsın da öbür tarafa sırtında taşıyamayacağı kadar yükle gelsin diye onları yaşatıyordur. Bir de böyle çok param var diye gezinen insanlar. Lan oğlum, ne kadar paran olursa olsun, işte gireceğin yer orası. Toprağın altı, üstünde bir tane beyaz kefen. Öyle değil mi canım benim? Cengizciğim, seni seviyorum kardeşim. Kendine iyi bak.
0: Melek ablam benim çok dolmuş, Melek ablam çok dolmuş, Melek ablamı kızmış Melek abla. Haklı, haklı tabii ki. Ablam benim, kurban olurum sana, strese girme. Er ya da geç, kim ne yaptıysa yaptığının bedelini ödemeden bu dünyayı terk etmeyecektir. Onu da çok net söylüyoruz. Melek ablama sevgiler, selamlar, öpüyorum kocaman, selam olsun diyelim sevgili dinleyicilerimiz. Ayrıca Celal ustamız da bizimle birlikte. Mürüvvet Kahraman, Mürüvvet Hanım'ın bir isteği vardı, göndereceğiz. Günaydın abim, bugün nasılsın, iyi misin? Ellerinden öpüyorum Hülya ablama, çok selam. Rad'dan Zeynep Hanım, abim senden bir ricam var, Zara'dan, Kutsi'den can yoldaşım ya da gönül salıncağı çalar mısın demiş. Tabii ki dinletiriz, sırayla isteklerinize yer vereceğiz. Evet Cengiz abi, selamlar size ve tüm Zonguldaklara armağan olarak. Taner Olgun'dan, yar ağladı ben ağladım, çalarsan memnun olurum, esenlikler dilerim demiş. Kıymetli komutanım, Zonguldak İl Jandarma Koruma Güvenlik Müdürü Fikret Savran komutanımıza buradan sevgi ve selamlar gönderelim. Tabii ki dinleteceğiz, ama önce Celal Ustam ne demiş? Cengiz abi, herkes bir gün ölümü tadacaktır yazısını iş yerlerine asmak lazım. Kul hakkı yiyenler belki anlar demiş Celal Ustam. Evet, doğru söylemiş. Mürüvvet Hanım'ın isteği geliyor. Nakarat kısmını hep beraber söyleyeceğiz efendim. Öncelikle onkoloji servisinde kanser tedavisi gören tüm hastalarımız başta olmak üzere Mevlam şifa versin diyoruz hastalarımıza. Onlara armağan ediyoruz ve şifa diliyoruz. Nakarat kısmını hep birlikte söyleyeceğiz efendim. Herkesin bir derdi var kısmını birlikte. Hazır mıyız arkadaşlar?

0: Yaşa kar göz uysuzlar, ne kalıp gelsinler.
1: Hazır mıyız?
0: Yaşa kar göz uysuzlar, ne kalıp gelsinler.
1: Şimdi beraber.

0: kar gözüm.
1: Hazır mıyız arkadaşlar?
0: Ne kalı geçsin.
1: Hazır Zonguldak, hazır.
0: Yaşa kar gözüm sızlar.
1: Evet.
0: Ne kalı geçsin.
1: Şimdi beraber.

Ne güzel de söylemiş Volkan Konak, değil mi efendim? Herkesin bir derdi var, durur içerisinde, durur içerisinde, oy oy oy. Rahmetle yat Volkan Konak, rahmetle yat. Evet, Rad'dan Zeynep Hanım'ın bir isteği vardı. Abim ellerinden öpüyorum demiş. Kutsi'den Can Yoldaşım şarkısını istemiş, sırayla gönderiyoruz. Kutsi geliyor efendim. Can Yoldaşım diyor. 0372-606-0606. 12.29, bir 20 dakika sonra falan yayınımızı nihayetlendireceğiz inşallah.

Evet sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Efendim yarın öğleden sonra önemli bir yönetmen Zonguldak'ta olacak. Biz temas edeceğiz. Bizim adımız verilmiş. Kendisiyle görüşeceğiz. Zonguldak'la ilgili bir sinema filmi çekmeyi planlıyor. Madenle ilgili. Ben zaten gerekli şeyleri söylerim. Genelde dışarıdan yönetmen herhangi böyle işte önemli kişiler gelince söylemesi ayıptır. Hani kendimi çok da fasulyeden bir şey sanmıyorum ama genelde bizim adımızı verirler. Bu işi Cengiz bilir derler. Beni yönlendirirler. Yarın öğleden sonra yönetmenle görüşeceğiz. İnşallah bakalım film projesi var. Güzel bir sinema filmi olursa ki ben hep yönetmenlere her seferinde sesleniyorum. Diyorum ki arkadaşlar gelin Zonguldak'ta sinema filmi çekin. Bakın ne güzel yerlerimiz var diyorum. İşte bir tanesi yarın önemli yönetmenlerden şu an şey yapmayayım. Burada olacak. Öğleden sonra da görüşeceğiz efendim. Evet, Zonguldak İl Jandarma Koruma Güvenlik Müdürü Fikret Savran komutanımız bir şarkı istemişti. Sevgili dinleyicilerimiz, biz de gönderelim. Taner Ongun'dan Olgun yorumuyla geliyor. Yar ağladı, ben ağladım. Benim de çok sevdiğim türkülerden bir tanesidir. Muhteşem bir türkü. Bir ara bu türküyü dinlerken ağlardım ben. Niye ağlıyordum onu da bilmiyorum ama ağlardım yani.

Evet, yar ağladı, ben ağladım. Bir de eskilerden bir türkü var. Burada Ayşe Ertuğrul, Ayşe Hanım hastaneden gelmiş. Kolesterolüm çıktı abi diyor. Geçmiş olsun Ayşe. Şey istemiş, Adnan Şenses'ten yorgunum istemiş. Dinleteceğiz ama şimdi bu türkülerden açılmışken sevgili arkadaşlar, türkülerden açılmışken hemen şöyle bir türkümüz daha vardı. Yalan imiş, yalan imiş. Neydi o abi? Dur bir dakika, bir saniye. Yayınımızı da bitireceğiz ama dur. Yalan imiş, yalan imiş. Hadi bakalım. Yalan imiş. Bu arada sevgili eşim Hülya Hanım,

Al götür sevdanı benden, yoksa sebebim olacak. Al götür sevdanı benden,

oy oy oy oy oy oy. Meğerse bir yılan imiş. Bu kadar yeter sevgili arkadaşlar. Ya kafam şey aman yani eskiden limonata içerdim arkadaşlar. Rütük yoktu eskiden. Tabii limonatanın adını doğru söylerdik. Şimdi limonatayı söylemiyoruz. Dolayısıyla eskiden 2-3 kadeh limonata içerdim. Çok da güzel söylerdim. Şimdi limonata içmediğim için bıraktım limonatayı sevgili dinleyicilerimiz. Dolayısıyla da evet neyse yayını bitireceğiz efendim. Adnan Şenses geliyor. Adnan Şenses'i Ayşe Hanım istemiş Kozlu'dan. Ayşe Ertuğrul, Enes ve Emre Ertuğrul yeğenlerimize de selam olsun diyelim. Biz de gönderelim efendim sonrasında. Yayınımızı nihayetlendireceğiz.

Evet, yorgunum dostlarım, yorgunum artık, vefasız yıllara dargınım artık. Efendim, şu dakikaya kadar bizlerle birlikte olan tüm dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki bizlerle birliktesiniz. Var olun. Mutlu ve uzun ömürlü olun inşallah. Her yayınımızı nihayetlendirirken önce anonsumuz, ardından hayat felsefemiz olan sloganımız geliyor. Başta Zonguldak Valimiz Sayın Osman Hacı Bektaşoğlu, Zonguldak İl Emniyet Müdürümüz Sinan Ergen, Sayın Sinan Ergen, Zonguldak Alay Komutanımız Sayın Barış Cücen, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcımız Sayın Gökhan Kapağan, Mersin İl Emniyet Müdürümüz Sayın Fahri Aktaş, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Koruma ve Güvenlik Şube Müdürü kıymetli komutanım Fikret Savran ve tüm ekibine, ayrıca emniyet teşkilatımızın tüm birimlerine, Güvenlik Şube, Asay Şube, Olay Yeri İnceleme, Narkotik Kaçakçılık ve Organize Şube, Siyasi Şube, tüm ekiplerin dikkatine, şüpheli araç yani Siyasi Şube, Törenle Mücadele, Çevik Kuvvet Trafik, Bilişim Şube, Hırsızlık Şube, Kriminal Şube, Siber Suçlarla Mücadele, Balistik Toplum Destekli Polislerimiz, Bomba İmha, efendim Özel Harekat, Yunuslarımız, Bekçilerimiz, Jandarma İstihbarat, Emniyet İstihbarat ve Milli İstihbarat Teşkilatımıza, operasyonlardaki tüm canlarımıza yürekten, gönülden selam olsun. Rabbim yar ve yardımcılar olsun efendim. Ayağınıza taş değmesin. Bu vatan ve bu bayrak uğruna şehit olmuş isimli ve isimsiz tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyoruz. Vatan size minnettardır. Bir başkadır benim memleketim. Lay lay lay lay lay. Efendim, her yayınımızı nihayetlendirirken önce anonsumuz, ardından hayat felsefemiz olan sloganımız geliyor. Hayatın her türlü acılarına, hayatın her türlü pisliklerine, iğrençliklerine, kokuşmuşluklarına, hayatın her türlü haksızlık ve hukuksuzluklarına rağmen sırf hayata kıllık olsun diye inatla gülümsemeye ve dimdik ayakta durmaya devam edeceğiz efendim. Allah kısmet ederse yarın sabah saat 10'da aynı frekansta bu noktada görüşünceye dek yüzünüzdeki gülümseme, gözlerinizdeki parıltı asla yok olmasın. Sizi kimsenin ama kimsenin üzmesine izin vermeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın ve Allah'a emanet olun efendim.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz, mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
2: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
3: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı numara 80, Zonguldak 0530. 0535-428-8067 0535-428-8067 Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
4: Şanlı Mobilya yeni adresi ve yenilenen vizyonuyla yarım asırlık tecrübesiyle siz değerli halkımıza kaliteli hizmet sunmaya devam ediyor. Mutfak dolapları, banyo dolapları, yatak odası takımları, dükkan dekorasyonları, ayakkabılıklar, televizyon üniteleri, iç oda kapıları ve florpan laminant parke çeşitleri. Kısacası mobilya ve yaşam alanlarınıza değer katacak aradığınız her şey ustalıkla Şanlı Mobilya'da hazırlanıyor. Kaliteli işçilik, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Ayrıca tüm kredi kartlarına tek çekim ve taksit seçenekleriyle ödeme kolaylığı sunuyoruz. Adres Soğuk Su'da polis karakolu yukarısında. 0545 640 58 87 0532 635 17 44. Şanlı Mobilya, hayalinizdeki yaşam alanlarını birlikte tasarlayalım.
5: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastikler Continental bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
0: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
6: Esnaf67.com reklamları sundu.

Kozlu Belediyesi özel halk otobüsü işletmesine, yıllardır Kozlu Topbaşı hattında ulaşım hizmeti veren özel halk otobüslerinde yaşadığımız mağduriyet ne yazık ki her geçen gün artarak devam ediyor. Özellikle yoğun saatlerde otobüsler tıklım tıklım hizmet veriyor ve bu durum vatandaşlar için hem fiziksel hem de psikolojik açıdan büyük bir eziyete dönüşüyor. 25 yılı aşkın süredir sefer saatlerinin yarım saatte bir olarak düzenlenmesi, bugünün nüfus ve ihtiyaç yoğunluğu göz önüne alındığında kesinlikle yetersizdir. İnsanlar işe, okula, hastaneye giderken ciddi sıkıntılar yaşıyor. Ayakta yolculuk eden, ara duraklarda dakikalarca bekleyen, hatta yeri geldi binemeyenler bu durumdan doğrudan etkileniyor. Yarım saatte bir yapılan seferlerin 15 dakikada bire düşürülmesi, iş giriş ve çıkış saatlerinde ek seferlerin verilmesi hem vatandaşların konforu hem de kamu sağlığı açısından artık bir zorunluluktur. Kozlu halkı olarak bu çileye son verilmesini ve toplu taşıma hizmetinin daha insani koşullarda sunulmasını bekliyoruz. Saygılarımızla mağdur Kozlu halkı adına.

0: senin derdi. Delde geçtin.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
2: Çayser Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşakabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Çayser Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545-351-4367. Çaysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
3: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz, deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Su'da PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05-0.
1: Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimizle sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, A, B, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithatpaşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yazdoğan Plaza, numara 30, kat 3 Zonguldak. Telefon 0372 222 1718. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2 Kozlu Zonguldak. Telefon 0372 220 0303.
4: Yurdun dört bir yanında hızlı ve güvenli kurumsallığın güvenilirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon 0538 246 8603.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık. Adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
2: Kaç zamandır eşime söylüyorum, şu mutfak dolabı değilsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
3: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
4: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.
5: Kozlu Belediyesi Özel Halk Otobüsü işletmesine yıllardır Kozlu Topbaş hattında ulaşım hizmeti veren özel halk otobüslerinde yaşadığımız mağduriyet ne yazık ki her geçen gün artarak devam ediyor. Özellikle yoğun saatlerde otobüsler tıklım tıklım hizmet veriyor ve bu durum vatandaşlar için hem fiziksel hem de psikolojik açıdan

büyük bir eziyete dönüşüyor. 25 yılı aşkın süredir sefer saatlerinin yarım saatte bir olarak düzenlenmesi, bugünün nüfus ve ihtiyaç yoğunluğu göz önüne alındığında kesinlikle yetersizdir. İnsanlar işe, okula, hastaneye giderken ciddi sıkıntılar yaşıyor. Ayakta yolculuk eden, ara duraklarda dakikalarca bekleyen, hatta yeri geldi binemeyenler bu durumdan doğrudan etkileniyor. Yarım saatte bir yapılan seferlerin 15 dakikada bire düşürülmesi, iş giriş ve çıkış saatlerinde ek seferlerin verilmesi hem vatandaşların konforu hem de kamu sağlığı açısından artık bir zorunluluktur. Kozlu halkı olarak bu çileye son verilmesini ve toplu taşıma hizmetinin daha insani koşullarda sunulmasını bekliyoruz. Saygılarımızla, mağdur Kozlu halkı adına.

0: Ben sende yaşamak istiyorum.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
2: Çaysar Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşakabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa, evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Çaysar Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 4367. Çaysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
3: Şanlı Mobilya yeni adresi ve yenilenen vizyonuyla yarım asırlık tecrübesiyle siz değerli halkımıza kaliteli hizmet sunmaya devam ediyor. Mutfak dolapları, banyo dolapları, yatak odası takımları, dükkan dekorasyonları, ayakkabılıklar, televizyon üniteleri, iç oda kapıları ve florpan laminant parke çeşitleri. Kısacası mobilya ve yaşam alanlarınıza değer katacak aradığınız her şey ustalıkla Şanlı Mobilya'da hazırlanıyor. Kaliteli işçilik, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Ayrıca tüm kredi kartlarına tek çekim ve taksit seçenekleriyle ödeme kolaylığı sunuyoruz. Adres Soğuk Suda Polis Karakolu yukarısında 0545 640 58 87 0532 635 17 44. Şanlı Mobilya, hayalinizdeki yaşam alanlarını birlikte tasarlayalım.
1: Acıktınız mı? Lezzetin sesi O Ses Çiğ Köfte'den geliyor. Bol malzemeli, enfes lezzeti ve taptaze ürünleriyle O Ses Çiğ Köfte şimdi sizleri bekliyor. İster dürüm, ister porsiyon, yanında ayran, şalgam ve birbirinden lezzetli ikramlarla çiğ köfte keyfini doyasıya yaşayın. O Ses Çiğ Köfte, Zonguldak Merkez, Kara Elmas Durakları karşısında. O Ses Çiğ Köfte, ona doyum olmaz.
4: Banet Ünal'ın yeri restoran, lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın yeri restoran Birlik Taksi durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 1222. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: sahildeki kumlara. İsmini fısıldadım içimdeki duygulara. Sordum dalgalara, gelsin dedim, yeter dedim. Ve sen yalnızca bir tanem, dinlediğim şarkılarda, duyduğum dalgalarda, sigaramın dumanında, bir hayal olup bir
1: Radyo
0: özüm olup kaldın.
1: 98.7.
0: Seni sordum sevdalara, göklerdeki yıldızlara, içimdeki korkulara, gönlümdeki arzulara. Günler geçti, sen gelmedin.

Kozlu Belediyesi Özel Halk Otobüsü İşletmesi'ne yıllardır Kozlu Topbaş hattında ulaşım hizmeti veren özel halk otobüslerinde yaşadığımız mağduriyet ne yazık ki her geçen gün artarak devam ediyor. Özellikle yoğun saatlerde otobüsler tıklım tıklım hizmet veriyor ve bu durum vatandaşlar için hem fiziksel hem de psikolojik açıdan büyük bir eziyete dönüşüyor. 25 yılı aşkın süredir sefer saatlerinin yarım saatte bir olarak düzenlenmesi, bugünün nüfus ve ihtiyaç yoğunluğu göz önüne alındığında kesinlikle yetersizdir. İnsanlar işe, okula, hastaneye giderken ciddi sıkıntılar yaşıyor. Ayakta yolculuk eden, ara duraklarda dakikalarca bekleyen, hatta yeri geldi binemeyenler bu durumdan doğrudan etkileniyor. Yarım saatte bir yapılan seferlerin 15 dakikada bire düşürülmesi, iş giriş ve çıkış saatlerinde ek seferlerin verilmesi hem vatandaşların konforu hem de kamu sağlığı açısından artık bir zorunluluktur. Kozlu halkı olarak bu çileye son verilmesini ve toplu taşıma hizmetinin daha insani koşullarda sunulmasını bekliyoruz. Saygılarımızla mağdur Kozlu halkı adına.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Altunbaşoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, en ince detayları bile kusursuzca işler. Altunbaşoğlu Granit Mermer olarak ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit ihtiyacınızı karşılıyoruz. Balkon mermerlerinden basamak mermerlerine, mutfak tezgahlarından chinstone çeşitlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Ayrıca mutfak dolapları, laminant parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle de hizmetinizdeyiz. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanlarımız arasında. Her mekanın güzelliği detaylarında saklıdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer, Muhammed Altunbaş, adres Kozlu Köylü Pazar yeri yanında. Telefon 0537 440 1686 0372 266 62 41.
2: Dikkat! Çevirme var. Bu çevirme başka çevirme. Pilit çevirme.
0: Nar gibi kızarmış sıcacık duman üstünde lezzetine doyamayacağınız kızarmış piliç nar piliçten alınır.
2: Siz Yalçın Usta'nın özel tantunisini yediniz mi? Yalçın Usta'nın kendine has özel tantunisinin tadı damağınızda kalacak.
0: Tavuk dönerimiz de vardır.
2: Nar piliç Yalçın Usta.
0: 12 katlı iş merkezi altında. Çarşı içi paket servis
2: 0533 500 0554 0533 500 0554.
0: Eşsiz bir lezzet, doyamayacağınız tat, nar piliç Yalçın Usta.
3: Kaç zamandır eşime söylüyorum, şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
4: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
5: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

Ben sana aşığım ey peri ruhsar. Muhabbet sırrına ermesin yadlar. Sakla mektubun, yaz bana gönder. Sitemli sözlerin, yaz

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Açık Göz Dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zerafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524.
2: Şanlı Mobilya yeni adresi ve yenilenen vizyonuyla yarım asırlık tecrübesiyle siz değerli halkımıza kaliteli hizmet sunmaya devam ediyor. Mutfak dolap

0: 087 0532 635 17 44 Şanlı Mobilya, hayalinizdeki yaşam alanlarını birlikte tasarlayalım.
1: Kayser Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşakabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Kayser Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 4367. Kayser Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
2: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz, deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, kunduz eğitim sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınav sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 0.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.
4: Kozlu Belediyesi Özel Halk Otobüsü İşletmesi'ne yıllardır Kozlu Topbaş hattında ulaşım hizmeti veren özel halk otobüslerinde yaşadığımız mağduriyet ne yazık ki her geçen gün artarak devam ediyor. Özellikle yoğun saatlerde otobüsler tıklım tıklım hizmet veriyor ve bu durum vatandaşlar için hem fiziksel hem de psikolojik açıdan büyük bir eziyete dönüşüyor. 25 yılı aşkın süredir sefer saatlerinin yarım saatte bir olarak düzenlenmesi, bugünün nüfus ve ihtiyaç yoğunluğu göz önüne alındığında kesinlikle yetersizdir. İnsanlar işe, okula, hastaneye giderken ciddi sıkıntılar yaşıyor. Ayakta yolculuk eden, ara duraklarda dakikalarca bekleyen, hatta yeri geldi binemeyenler bu durumdan doğrudan etkileniyor. Yarım saatte bir yapılan seferlerin 15 dakikada bire düşürülmesi, iş giriş ve çıkış saatlerinde ek seferlerin verilmesi hem vatandaşların konforu hem de kamu sağlığı açısından artık bir zorunluluktur. Kozlu halkı olarak bu çileye son verilmesini ve toplu taşıma hizmetinin daha insani koşullarda sunulmasını bekliyoruz. Saygılarımızla mağdur Kozlu halkı adına.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
0: Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres: Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 6167 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik.
2: Kaç zamandır eşime söylüyorum, şu mutfak dolabı değilsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi, Kelebek Sokak, No 36, Kozlu, Zonguldak. Telefon 0530 603 1971, 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Kozlu Belediyesi Özel Halk Otobüsü işletmesine yıllardır Kozlu Topbaş hattında ulaşım hizmeti veren özel halk otobüslerinde yaşadığımız mağduriyet ne yazık ki her geçen gün artarak devam ediyor. Özellikle yoğun saatlerde otobüsler tıklım tıklım hizmet veriyor ve bu durum vatandaşlar için hem fiziksel hem de psikolojik açıdan büyük bir eziyete dönüşüyor. 25 yılı aşkın süredir sefer saatlerinin yarım saatte bir olarak düzenlenmesi, bugünün nüfus ve ihtiyaç yoğunluğu göz önüne alındığında kesinlikle yetersizdir. İnsanlar işe, okula, hastaneye giderken ciddi sıkıntılar yaşıyor. Ayakta yolculuk eden, ara duraklarda dakikalarca bekleyen, hatta yeri geldi binemeyenler bu durumdan doğrudan etkileniyor. Yarım saatte bir yapılan seferlerin 15 dakikada bire düşürülmesi, iş giriş ve çıkış saatlerinde ek seferlerin verilmesi hem vatandaşların konforu hem de kamu sağlığı açısından artık bir zorunluluktur. Kozlu halkı olarak bu çileye son verilmesini ve toplu taşıma hizmetinin daha insani koşullarda sunulmasını bekliyoruz. Saygılarımızla mağdur Kozlu halkı adına.
1: Esnaf67.com reklamları sunar. Aşkım, elektrikler mi kesildi?
2: Baksana camdan, elektrikler var mı?
1: Her yerin ışıkları yanıyor.
2: Sigortalara baksana hayatım.
1: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
2: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
1: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
2: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor. Ararım, hemen gelirler.
1: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
2: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satışı.
1: Kozlu Azize Camisi yanı merkez taksi hemen arkasında.
2: Telefonu 0543 430 9013. 0543 430 9013.
1: Kahveci Elektrik.
3: Çaysar Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşakabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Çaysar Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 4367. Çaysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
1: Acıktınız mı? Lezzetin sesi O Ses Çiğ Köfte'den geliyor. Bol malzemeli, enfes lezzeti ve taptaze ürünleriyle O Ses Çiğ Köfte şimdi sizleri bekliyor. İster dürüm, ister porsiyon, yanında ayran, şalgam ve birbirinden lezzetli ikramlarla çiğ köfte keyfini doyasıya yaşayın. O Ses Çiğ Köfte, Zonguldak Merkez, Kara Elmas Durakları karşısında. O Ses Çiğ Köfte, ona doyum olmaz.
4: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayili ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544 266 1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Yandex.com reklamları sunar.
1: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı, numara 80, Zonguldak, 0535-428-8067 0535-428-8067 Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
2: Şanlı Mobilya yeni adresi ve yenilenen vizyonuyla yarım asırlık tecrübesiyle siz değerli halkımıza kaliteli hizmet sunmaya devam ediyor. Mutfak dolapları, banyo dolapları, yatak odası takımları, dükkan dekorasyonları, ayakkabılıklar, televizyon üniteleri, iç oda kapıları ve florpan laminant parke çeşitleri. Kısacası mobilya ve yaşam alanlarınıza değer katacak aradığınız her şey ustalıkla Şanlı Mobilya'da hazırlanıyor. Kaliteli İşçilik, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Ayrıca tüm kredi kartlarına tek çekim ve taksit seçenekleriyle ödeme kolaylığı sunuyoruz. Adres Soğuk Su'da Polis Karakolu yukarısında 0545 640 58 87 0532 635 17 44. Şanlı Mobilya, hayalinizdeki yaşam alanlarını birlikte tasarlayalım.
3: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla elektriğinden su tesisatına, montajından

0: açıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz, mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
1: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
2: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372-253-18-0. 253-18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.
4: Kozlu Belediyesi Özel Halk Otobüsü işletmesine yıllardır Kozlu Topbaş hattında ulaşım hizmeti veren özel halk otobüslerinde yaşadığımız mağduriyet ne yazık ki her geçen gün artarak devam ediyor. Özellikle yoğun saatlerde otobüsler tıklım tıklım hizmet veriyor ve bu durum vatandaşlar için hem fiziksel hem de psikolojik açıdan büyük bir eziyete dönüşüyor. 25 yılı aşkın süredir sefer saatlerinin yarım saatte bir olarak düzenlenmesi, bugünün nüfus ve ihtiyaç yoğunluğu göz önüne alındığında kesinlikle yetersizdir. İnsanlar işe, okula, hastaneye giderken ciddi sıkıntılar yaşıyor. Ayakta yolculuk eden, ara duraklarda dakikalarca bekleyen, hatta yeri geldi binemeyenler bu durumdan doğrudan etkileniyor. Yarım saatte bir yapılan seferlerin 15 dakikada bire düşürülmesi, iş giriş ve çıkış saatlerinde ek seferlerin verilmesi hem vatandaşların konforu hem de kamu sağlığı açısından artık bir zorunluluktur. Kozlu halkı olarak bu çileye son verilmesini ve toplu taşıma hizmetinin daha insani koşullarda sunulmasını bekliyoruz. Saygılarımızla mağdur Kozlu halkı adına.

0: Radyo General 98.7.
1: Sen nakışta iplik, bakışta kirpik gibi yakıştın gönlüme. Gökte yıldız, denizde tuz gibi yapıştın tenime. Aradığım, beklediğimdin. İşte o gün, işte o gün nikahladım.

0: şarkı. Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Çaysar Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşakabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa, evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Çaysar Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 4367. Çaysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
2: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz, deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, kunduz eğitim sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Su'da PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 0.
0: Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimizle sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, A, B, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithat Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yaz Doğan Plaza, numara 30, kat 3, Zonguldak. Telefon 0372 222 1718. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2, Kozlu, Zonguldak. Telefon 0372 220 0303.
3: Yurdun dört bir yanında hızlı ve güvenli kurumsallığın güvenilirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon 0538 246 8603.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Kozlu Belediyesi Özel Halk Otobüsü İşletmesi'ne yıllardır Kozlu Topbaş hattında ulaşım hizmeti veren özel halk otobüslerinde yaşadığımız mağduriyet ne yazık ki her geçen gün artarak devam ediyor. Özellikle yoğun saatlerde otobüsler tıklım tıklım hizmet veriyor ve bu durum vatandaşlar için hem fiziksel hem de psikolojik açıdan büyük bir eziyete dönüşüyor. 25 yılı aşkın süredir sefer saatlerinin yarım saatte bir olarak düzenlenmesi, bugünün nüfus ve ihtiyaç yoğunluğu göz önüne alındığında kesinlikle yetersizdir. İnsanlar işe, okula, hastaneye giderken ciddi sıkıntılar yaşıyor. Ayakta yolculuk eden, ara duraklarda dakikalarca bekleyen, hatta yeri geldi binemeyenler bu durumdan doğrudan etkileniyor. Yarım saatte bir yapılan seferlerin 15 dakikada bire düşürülmesi, iş giriş ve çıkış saatlerinde ek seferlerin verilmesi hem vatandaşların konforu hem de kamu sağlığı açısından artık bir zorunluluktur. Kozlu halkı olarak bu çileye son verilmesini ve toplu taşıma hizmetinin daha insani koşullarda sunulmasını bekliyoruz. Saygılarımızla mağdur Kozlu halkı adına.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
2: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin. Kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
3: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula usta adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
4: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
5: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Çaysar Dekorevim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşakabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa, evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Çaysar Dekorevim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 4367. Çaysar Dekorevim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
0: Acıktınız mı? Lezzetin sesi O Ses Çiğ Köfte'den geliyor. Bol malzemeli, enfes lezzeti ve taptaze ürünleriyle O Ses Çiğ Köfte şimdi sizleri bekliyor. İster dürüm, ister porsiyon, yanında ayran, şalgam ve birbirinden lezzetli ikramlarla çiğ köfte keyfini doyasıya yaşayın. O Ses Çiğ Köfte, Zonguldak Merkez, Kara Elmas Durakları karşısında. O Ses Çiğ Köfte, ona doyum olmaz.
2: Şanlı Mobilya yeni adresi ve yenilenen vizyonuyla yarım asırlık tecrübesiyle siz değerli halkımıza kaliteli hizmet sunmaya devam ediyor. Mutfak dolapları, banyo dolapları, yatak odası takımları, dükkan dekorasyonları, ayakkabılıklar, televizyon üniteleri, iç oda kapıları ve florpan laminant parke çeşitleri. Kısacası mobilya ve yaşam alanlarınıza değer katacak aradığınız her şey ustalıkla Şanlı Mobilya'da hazırlanıyor. Kaliteli işçilik, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Ayrıca tüm kredi kartlarına tek çekim ve taksit seçenekleriyle ödeme kolaylığı sunuyoruz. Adres Soğuk Suda Polis Karakolu yukarısında 0545 640 58 87 0532 635 17 44. Şanlı Mobilya, hayalinizde

0: Banet Ünal'ın yeri restoran Birlik Taksi durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 12 22. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.
2: Kozlu Belediyesi özel halk otobüsü işletmesine yıllardır Kozlu Topbaş hattında ulaşım hizmeti veren özel halk otobüslerinde yaşadığımız mağduriyet ne yazık ki her geçen gün artarak devam ediyor. Özellikle yoğun saatlerde otobüsler tıklım tıklım hizmet veriyor ve bu durum vatandaşlar için hem fiziksel hem de psikolojik açıdan büyük bir eziyete dönüşüyor. 25 yılı aşkın süredir sefer saatlerinin yarım saatte bir olarak düzenlenmesi, bugünün nüfus ve ihtiyaç yoğunluğu göz önüne alındığında kesinlikle yetersizdir. İnsanlar işe, okula, hastaneye giderken ciddi sıkıntılar yaşıyor. Ayakta yolculuk eden, ara duraklarda dakikalarca bekleyen, hatta yeri geldi binemeyenler bu durumdan doğrudan etkileniyor. Yarım saatte bir yapılan seferlerin 15 dakikada bire düşürülmesi, iş giriş ve çıkış saatlerinde ek seferlerin verilmesi hem vatandaşların konforu hem de kamu sağlığı açısından artık bir zorunluluktur. Kozlu halkı olarak bu çileye son verilmesini ve toplu taşıma hizmetinin daha insani koşullarda sunulmasını bekliyoruz. Saygılarımızla mağdur Kozlu halkı adına.

0: göç ettiğin yanıyorum, eziyorum sen.
1: Radyo General 98.7.
2: Gecenin matemi değil midir? Her dinlediğimizde bizi ağlatan şarkı. Geceler her düşmandır. Hemle kalır arkadaşım. Gündüzlerden korkar aşıklar. Geceleri döker hep gözyaşı. Derdime ne sigaram çare olur, ne de yıldızlar. Belki biraz avutur sana yazdığım bu şarkı. Sana söyleyeyim.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Altun Başoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altun Başoğlu Granit Mermer, en ince detayları bile kusursuzca işler. Altun Başoğlu Granit Mermer olarak ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit ihtiyacınızı karşılıyoruz. Balkon mermerlerinden basamak mermerlerine, mutfak tezgahlarından chinstone çeşitlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Ayrıca mutfak dolapları, laminant parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle de hizmetinizdeyiz. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanlarımız arasında. Her mekanın güzelliği detaylarında saklıdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer, Muhammed Altunbaş, adres Kozlu Köylü Pazar yeri yanında. Telefon 0537 440 1686 0372 266 62 41.
3: Dikkat! Çevirme var. Bu çevirme başka çevirme. Pilit çevirme.
0: Nar gibi kızarmış sıcacık duman üstünde lezzetine doyamayacağınız kızarmış piliç nar piliçten alınır.
3: Siz Yalçın Usta'nın özel tantunisini yediniz mi? Yalçın Usta'nın kendine has özel tantunisinin tadı damağınızda kalacak.
0: Tavuk dönerimiz de vardır.
3: Nar piliç Yalçın Usta.
0: 12 katlı iş merkezi altında. Çarşı içi paket servis
3: 0533 500 0554 0533 500 0554.
0: Eşsiz bir lezzet, doyamayacağınız tat, nar piliç Yalçın Usta.
4: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
5: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

Kozlu Belediyesi Özel Halk Otobüsü İşletmesi'ne yıllardır Kozlu Topbaşı hattında ulaşım hizmeti veren özel halk otobüslerinde yaşadığımız mağduriyet ne yazık ki her geçen gün artarak devam ediyor. Özellikle yoğun saatlerde otobüsler tıklım tıklım hizmet veriyor ve bu durum vatandaşlar için hem fiziksel hem de psikolojik açıdan büyük bir eziyete dönüşüyor. 25 yılı aşkın süredir sefer saatlerinin yarım saatte bir olarak düzenlenmesi, bugünün nüfus ve ihtiyaç yoğunluğu göz önüne alındığında kesinlikle yetersizdir. İnsanlar işe, okula, hastaneye giderken ciddi sıkıntılar yaşıyor. Ayakta yolculuk eden, ara duraklarda dakikalarca bekleyen, hatta yeri geldi binemeyenler bu durumdan doğrudan etkileniyor. Yarım saatte bir yapılan seferlerin 15 dakikada bire düşürülmesi, iş giriş ve çıkış saatlerinde ek seferlerin verilmesi hem vatandaşların konforu hem de kamu sağlığı açısından artık bir zorunluluktur. Kozlu halkı olarak bu çileye son verilmesini ve toplu taşıma hizmetinin daha insani koşullarda sunulmasını bekliyoruz. Saygılarımızla mağdur Kozlu halkı adına.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Çaysar Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşakabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tatilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa, evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Çaysar Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 4367. Çaysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
2: Şanlı Mobilya yeni adresi ve yenilenen vizyonuyla yarım asırlık tecrübesiyle siz değerli halkımıza kaliteli hizmet sunmaya devam ediyor. Mutfak dolapları, banyo dolapları, yatak odası takımları, dükkan dekorasyonları, ayakkabılıklar, televizyon üniteleri, iç oda kapıları ve florpan laminant parke çeşitleri. Kısacası mobilya ve yaşam alanlarınıza değer katacak aradığınız her şey ustalıkla Şanlı Mobilya'da hazırlanıyor. Kaliteli işçilik, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Ayrıca tüm kredi kartlarına tek çekim ve taksit seçenekleriyle ödeme kolaylığı sunuyoruz. Adres Soğuk Suda Polis Karakolu yukarısında. 0545 640 58 87 0532 635 17 44. Şanlı Mobilya. Hayalinizdeki yaşam alanlarını birlikte tasarlayalım.
3: Açık göz dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zarafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524.
4: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, kunduz eğitim sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 0.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Betonlarca söylesenak güzelim solumuz ne olacak?
1: Radyo General 98.7
0: derelere denizlere dolacak. Söylesenak güzelim solumuz ne olacak?

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula usta adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası.

0: itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
1: Aşkım, elektrikler mi kesildi?
2: Baksana camdan, elektrikler var mı?
1: Her yerin ışıkları yanıyor.
2: Sigortalara baksana hayatım.
1: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
2: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
1: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
2: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor. Ararım, hemen gelirler.
3: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
2: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satışı.
3: Kozlu Azize Camisi yanı merkez taksi hemen arkasında.
2: Telefonu 0543 430 9013 0543 430 9013.
3: Kahveci Elektrik. Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres: Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 61 67 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik.
4: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.
5: Kozlu Belediyesi Özel Halk Otobüsü işletmesine yıllardır Kozlu Topbaş hattında ulaşım hizmeti veren özel halk otobüslerinde yaşadığımız mağduriyet ne yazık ki her geçen gün artarak devam ediyor. Özellikle yoğun saatlerde otobüsler tıklım tıklım hizmet veriyor ve bu durum vatandaşlar için hem fiziksel hem de psikolojik açıdan büyük bir eziyete dönüşüyor. 25 yılı aşkın süredir sefer saatlerinin yarım saatte bir olarak düzenlenmesi, bugünün nüfus ve ihtiyaç yoğunluğu göz önüne alındığında kesinlikle yetersizdir. İnsanlar işe, okula, hastaneye giderken ciddi sıkıntılar yaşıyor. Ayakta yolculuk eden, ara duraklarda dakikalarca bekleyen, hatta yeri geldi binemeyenler bu durumdan doğrudan etkileniyor. Yarım saatte bir yapılan seferlerin 15 dakikada bire düşürülmesi, iş giriş ve çıkış saatlerinde ek seferlerin verilmesi hem vatandaşların konforu hem de kamu sağlığı açısından artık bir zorunluluktur. Kozlu halkı olarak bu çileye son verilmesini ve toplu taşıma hizmetinin daha insani koşullarda sunulmasını bekliyoruz. Saygılarımızla, mağdur Kozlu halkı adına.

0: anlatayım. Söylesene güzelim sonumuz ne olacak?
1: Radyo General 98.7.
0: Derelere, denizlere dolacak. Söylesene güzelim sonumuz ne olacak?

0: Esnaf67.com reklamları sunar. Acıktınız mı? Lezzetin sesi O Ses Çiğ Köfte'den geliyor. Bol malzemeli, enfes lezzeti ve taptaze ürünleriyle O Ses Çiğ Köfte şimdi sizleri bekliyor. İster dürüm, ister porsiyon, yanında ayran, şalgam ve birbirinden lezzetli ikramlarla çiğ köfte keyfini doyasıya yaşayın. O Ses Çiğ Köfte, Zonguldak Merkez, Kara Elmas Durakları karşısında. O Ses Çiğ Köfte, ona doyum olmaz.
1: Kayser Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşa kabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Kayser Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 4367. Kayser Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
2: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti, yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı, numara 80, Zonguldak, 0530. 0535 428 8067 0535 428 8067. Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
3: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayili ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544 266 1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

Kozlu Belediyesi Özel Halk Otobüsü İşletmesi'ne yıllardır Kozlu Topbaş hattında ulaşım hizmeti veren özel halk otobüslerinde yaşadığımız mağduriyet ne yazık ki her geçen gün artarak devam ediyor. Özellikle yoğun saatlerde otobüsler tıklım tıklım hizmet veriyor ve bu durum vatandaşlar için hem fiziksel hem de psikolojik açıdan büyük bir eziyete dönüşüyor. 25 yılı aşkın süredir sefer saatlerinin yarım saatte bir olarak düzenlenmesi, bugünün nüfus ve ihtiyaç yoğunluğu göz önüne alındığında kesinlikle yetersizdir. İnsanlar işe, okula, hastaneye giderken ciddi sıkıntılar yaşıyor. Ayakta yolculuk eden, ara duraklarda dakikalarca bekleyen, hatta yeri geldi binemeyenler bu durumdan doğrudan etkileniyor. Yarım saatte bir yapılan seferlerin 15 dakikada bire düşürülmesi, iş giriş ve çıkış saatlerinde ek seferlerin verilmesi hem vatandaşların konforu hem de kamu sağlığı açısından artık bir zorunluluktur. Kozlu halkı olarak bu çileye son verilmesini ve toplu taşıma hizmetinin daha insani koşullarda sunulmasını bekliyoruz. Saygılarımızla mağdur Kozlu halkı adına.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz, mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
2: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
3: Şanlı Mobilya yeni adresi ve yenilenen vizyonuyla yarım asırlık tecrübesiyle siz değerli halkımıza kaliteli hizmet sunmaya devam ediyor. Mutfak dolapları, banyo dolapları, yatak odası takımları, dükkan dekorasyonları, ayakkabılıklar, televizyon üniteleri, iç oda kapıları ve florpan laminant parke çeşitleri. Kısacası mobilya ve yaşam alanlarınıza değer katacak aradığınız her şey ustalıkla Şanlı Mobilya'da hazırlanıyor. Kaliteli işçilik, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Ayrıca tüm kredi kartlarına tek çekim ve taksit seçenekleriyle ödeme kolaylığı sunuyoruz. Adres Soğuk Su'da polis karakolu yukarısında. 0545 640 58 87 0532 635 17 44. Şanlı Mobilya, hayalinizdeki yaşam alanlarını birlikte tasarlayalım.
4: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastikler Continental bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
0: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 0 253 18 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap. Esnaf67.com reklamları sundu.

Bu benim elveda. Bu şarkılı veda. Olmadı. Olamadı. Her şey buraya kadar.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Çaysar Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşakabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tatilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Çaysar Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 4367. Çaysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
2: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz, deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Su'da PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05-0.
0: Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimizle sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, AB, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici, tır kursu kayıtları devam etmektedir.

0: Montaj Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı, profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon 0538 246 8603.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.
2: Kozlu Belediyesi Özel Halk Otobüsü İşletmesi'ne yıllardır Kozlu Topbaş hattında ulaşım hizmeti veren özel halk otobüslerinde yaşadığımız mağduriyet ne yazık ki her geçen gün artarak devam ediyor. Özellikle yoğun saatlerde otobüsler tıklım tıklım hizmet veriyor ve bu durum vatandaşlar için hem fiziksel hem de psikolojik açıdan büyük bir eziyete dönüşüyor. 25 yılı aşkın süredir sefer saatlerinin yarım saatte bir olarak düzenlenmesi, bugünün nüfus ve ihtiyaç yoğunluğu göz önüne alındığında kesinlikle yetersizdir. İnsanlar işe, okula, hastaneye giderken ciddi sıkıntılar yaşıyor. Ayakta yolculuk eden, ara duraklarda dakikalarca bekleyen, hatta yeri geldi binemeyenler bu durumdan doğrudan etkileniyor. Yarım saatte bir yapılan seferlerin 15 dakikada bire düşürülmesi, iş giriş ve çıkış saatlerinde ek seferlerin verilmesi hem vatandaşların konforu hem de kamu sağlığı açısından artık bir zorunluluktur. Kozlu halkı olarak bu çileye son verilmesini ve toplu taşıma hizmetinin daha insani koşullarda sunulmasını bekliyoruz. Saygılarımızla mağdur Kozlu halkı adına.

Seni ben hüzünlü şarkılarda, umutsuz yarınlarda arıyorum. Bu kara sevdamı kime anlatayım? Anlatamam ki. Kınarlar bizi, hor görürler. Öylesine çaresizim ki, bir yanımda sen, bir yanımda yuvam. Biliyorum, biliyorum geri dönmeliyim. Bağrıma taş basıp seni terk ediyorum. Elveda güzel kız, bu yaramız hep gizli kalsın. Söyleme kimseye, söyleme dağlara, söyleme kuşlara, söyleme hiç.

0: 67.com reklamları sunar.
1: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli, madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler, döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula usta adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
2: Kaç zamandır eşime söylüyorum, şu mutfak dolabı değilsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
3: Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
4: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 0 253 18 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Serden Dal, sen Yasin. Ben pazartesi ikinci günü yaratılışın, sen cumartesi en sonuncusu halkının. Arştan sonra gelir benim inşam. Sen son taş semayı ulada, ben kamer feleği, sen zuhalsin. Ben yedinci kat, sen en uzaksın göklerde. Ben Adem, sen İbrahim soyu. Ben muallim, sen mürebbiyesin. Ben sin, sen
1: Radyo sar. General, ben su, 98.7.
0: Ben yengeç,

Kozlu Belediyesi özel halk otobüsü işletmesine yıllardır Kozlu Topbaş hattında ulaşım hizmeti veren özel halk otobüslerinde yaşadığımız mağduriyet ne yazık ki her geçen gün artarak devam ediyor. Özellikle yoğun saatlerde otobüsler tıklım tıklım hizmet veriyor ve bu durum vatandaşlar için hem fiziksel hem de psikolojik açıdan büyük bir eziyete dönüşüyor. 25 yılı aşkın süredir sefer saatlerinin yarım saatte bir olarak düzenlenmesi, bugünün nüfus ve ihtiyaç yoğunluğu göz önüne alındığında kesinlikle yetersizdir. İnsanlar işe, okula, hastaneye giderken ciddi sıkıntılar yaşıyor. Ayakta yolculuk eden, ara duraklarda dakikalarca bekleyen, hatta yeri geldi binemeyenler bu durumdan doğrudan etkileniyor. Yarım saatte bir yapılan seferlerin 15 dakikada bire düşürülmesi, iş giriş ve çıkış saatlerinde ek seferlerin verilmesi hem vatandaşların konforu hem de kamu sağlığı açısından artık bir zorunluluktur. Kozlu halkı olarak bu çileye son verilmesini ve toplu taşıma hizmetinin daha insani koşullarda sunulmasını bekliyoruz. Saygılarımızla mağdur Kozlu halkı adına.

0: Manşeti.com reklamları sunar. Acıktınız mı? Lezzetin sesi O Ses Çiğ Köfte'den geliyor. Bol malzemeli, enfes lezzeti ve taptaze ürünleriyle O Ses Çiğ Köfte şimdi sizleri bekliyor. İster dürüm, ister porsiyon, yanında ayran, şalgam ve birbirinden lezzetli ikramlarla çiğ köfte keyfini doyasıya yaşayın. O Ses Çiğ Köfte, Zonguldak Merkez, Kara Elmas Durakları karşısında. O Ses Çiğ Köfte, ona doyum olmaz.
1: Şanlı Mobilya yeni adresi ve yenilenen vizyonuyla yarım asırlık tecrübesiyle siz değerli halkımıza kaliteli hizmet sunmaya devam ediyor. Mutfak dolapları, banyo dolapları, yatak odası takımları, dükkan dekorasyonları, ayakkabılıklar, televizyon üniteleri, iç oda kapıları ve florpan laminant parke çeşitleri. Kısacası mobilya ve yaşam alanlarınıza değer katacak aradığınız her şey ustalıkla Şanlı Mobilya'da hazırlanıyor. Kaliteli işçilik, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Ayrıca tüm kredi kartlarına tek çekim ve taksit seçenekleriyle ödeme kolaylığı sunuyoruz. Adres Soğuk Suda Polis Karakolu yukarısında 0545 640 58 87 0532 635 17 44. Şanlı Mobilya, hayalinizdeki yaşam alanlarını birlikte tasarlayalım.
2: Çaysar Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşakabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tatilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa, evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Çaysar Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 4367. Çaysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
3: Banet Ünal'ın yeri restoran. Lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın yeri restoran, Birlik Taksi durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 12 22. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: malaca. Soy la escena que se lumsolumuz ne
1: Radyo General 98.7
0: denizlere dolacak. Söylesene güzelim sonumuz ne olacak.

0: Radyo General 98.7
1: Karanlık geceler bizim için yalnızlık.

0: 98.7.
1: Gecenin matemi değil midir her dinlediğimizde bizi ağlatan Hüsam şarkı. Geceler hem düşmandır, çoğu zaman da kader arkadaşı. Gündüzlerden korkar aşıklar, hep geceleri döker gözyaşlarını. Derdime ne sigaram çare olur, ne de gökyüzündeki yıldızlar. Belki biraz avutur sana yazıp söylediğim bu şarkı. Ama gel gör ki sen bu hüznü anlamadın ya. Neye yarar ki? Neye yarar ki bu hüzünlü şarkı?
2: Esnaf67.com reklamları sunar.
3: Altunbaşoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, en ince detayları bile kusursuzca işler. Altunbaşoğlu Granit Mermer olarak ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit ihtiyacınızı karşılıyoruz. Balkon mermerlerinden basamak mermerlerine, mutfak tezgahlarından chinstone çeşitlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Ayrıca mutfak dolapları, laminant parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle de hizmetinizdeyiz. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanlarımız arasında. Her mekanın güzelliği detaylarında saklıdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer, Muhammed Altunbaş, adres Kozlu Köylü Pazar Yeri yanında. Telefon 0537 440 1686,

0: 0554.
1: Eşsiz bir lezzet, doyamayacağınız tat, Narpiliç Yalçın Usta.
2: Kaç zamandır eşime söylüyorum, şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
3: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
4: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.
5: Kozlu Belediyesi Özel Halk Otobüsü işletmesine yıllardır Kozlu Topbaş hattında ulaşım hizmeti veren özel halk otobüslerinde yaşadığımız mağduriyet ne yazık ki her geçen gün artarak devam ediyor. Özellikle yoğun saatlerde otobüsler tıklım tıklım hizmet veriyor ve bu durum vatandaşlar için hem fiziksel hem de psikolojik açıdan büyük bir eziyete dönüşüyor. 25 yılı aşkın süredir sefer saatlerinin yarım saatte bir olarak düzenlenmesi, bugünün nüfus ve ihtiyaç yoğunluğu göz önüne alındığında kesinlikle yetersizdir. İnsanlar işe, okula, hastaneye giderken ciddi sıkıntılar yaşıyor. Ayakta yolculuk eden, ara duraklarda dakikalarca bekleyen, hatta yeri geldi binemeyenler bu durumdan doğrudan etkileniyor. Yarım saatte bir yapılan seferlerin 15 dakikada bire düşürülmesi, iş giriş ve çıkış saatlerinde ek seferlerin verilmesi hem vatandaşların konforu hem de kamu sağlığı açısından artık bir zorunluluktur. Kozlu halkı olarak bu çileye son verilmesini ve toplu taşıma hizmetinin daha insani koşullarda sunulmasını bekliyoruz. Saygılarımızla mağdur Kozlu halkı adına.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Açık Göz Dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zarafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524.
2: Şanlı Mobilya yeni adresi ve yenilenen vizyonuyla yarım asırlık tecrübesiyle siz değerli halkımıza kaliteli hizmet sunmaya devam ediyor. Mutfak dolapları, banyo dolapları, yatak odası takımları, dükkan dekorasyonları, ayakkabılıklar, televizyon üniteleri, iç oda kapıları ve florpan laminant parke çeşitleri. Kısacası mobilya ve yaşam alanlarınıza değer katacak aradığınız her şey ustalıkla Şanlı Mobilya'da hazırlanıyor. Kaliteli işçilik, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Ayrıca tüm kredi kartlarına tek çekim ve taksit seçenekleriyle ödeme kolaylığı sunuyoruz. Adres Soğuk Suda Polis Karakolu yukarısında. 0545 640 58 87 0532 635 17 44. Şanlı Mobilya. Hayalinizdeki yaşam alanlarını birlikte tasarlayalım.
3: Çaysar Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşa kabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Çaysar Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 4367. Çaysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
1: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, kunduz eğitim sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 0.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

Özel Halk Otobüsü işletmesine yıllardır Kozlu Topbaşı hattında ulaşım hizmeti veren Özel Halk Otobüslerinde yaşadığımız mağduriyet ne yazık ki her geçen gün artarak devam ediyor. Özellikle yoğun saatlerde otobüsler tıklım tıklım hizmet veriyor ve bu durum vatandaşlar için hem fiziksel hem de psikolojik açıdan büyük bir eziyete dönüşüyor. 25 yılı aşkın süredir sefer saatlerinin yarım saatte bir olarak düzenlenmesi, bugünün nüfus ve ihtiyaç yoğunluğu göz önüne alındığında kesinlikle yetersizdir. İnsanlar işe, okula, hastaneye giderken ciddi sıkıntılar yaşıyor. Ayakta yolculuk eden, ara duraklarda dakikalarca bekleyen, hatta yeri geldi binemeyenler bu durumdan doğrudan etkileniyor. Yarım saatte bir yapılan seferlerin 15 dakikada bire düşürülmesi, iş giriş ve çıkış saatlerinde ek seferlerin verilmesi hem vatandaşların konforu hem de kamu sağlığı açısından artık bir zorunluluktur. Kozlu halkı olarak bu çileye son verilmesini ve toplu taşıma hizmetinin daha insani koşullarda sunulmasını bekliyoruz. Saygılarımızla mağdur Kozlu halkı adına.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık. Adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
3: Aşkım, elektrikler mi kesildi?
4: Baksana camdan, elektrikler var mı?
3: Her yerin ışıkları yanıyor.
4: Sigortalara baksana hayatım.
3: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
4: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
3: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
4: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor. Ararım, hemen gelirler.
5: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
4: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satışı.
5: Kozlu Aziziye Camisi yanı merkez taksi hemen arkasında.
4: Telefonu 0543 430 9013 0543 430 9013.
5: Kahveci Elektrik.
6: Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 61 67 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik.
7: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Manşeti.com reklamları sunar. Acıktınız mı? Lezzetin sesi O Ses Çiğ Köfte'den geliyor. Bol malzemeli, enfes lezzeti ve taptaze ürünleriyle O Ses Çiğ Köfte şimdi sizleri bekliyor. İster dürüm, ister porsiyon, yanında ayran, şalgam ve birbirinden lezzetli ikramlarla çiğ köfte keyfini doyasıya yaşayın. O Ses Çiğ Köfte, Zonguldak Merkez, Kara Elmas Durakları karşısında. O Ses Çiğ Köfte, ona doyum olmaz.
1: Çaysar Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşakabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Çaysar Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 4367. Çaysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
2: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayili ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544 266 1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

Kozlu Belediyesi Özel Halk Otobüsü İşletmesi'ne yıllardır Kozlu Topbaş hattında ulaşım hizmeti veren özel halk otobüslerinde yaşadığımız mağduriyet ne yazık ki her geçen gün artarak devam ediyor. Özellikle yoğun saatlerde otobüsler tıklım tıklım hizmet veriyor ve bu durum vatandaşlar için hem fiziksel hem de psikolojik açıdan büyük bir eziyete dönüşüyor. 25 yılı aşkın süredir sefer saatlerinin yarım saatte bir olarak düzenlenmesi, bugünün nüfus ve ihtiyaç yoğunluğu göz önüne alındığında kesinlikle yetersizdir. İnsanlar işe, okula, hastaneye giderken ciddi sıkıntılar yaşıyor. Ayakta yolculuk eden, ara duraklarda dakikalarca bekleyen, hatta yeri geldi binemeyenler bu durumdan doğrudan etkileniyor. Yarım saatte bir yapılan seferlerin 15 dakikada bire düşürülmesi, iş giriş ve çıkış saatlerinde ek seferlerin verilmesi hem vatandaşların konforu hem de kamu sağlığı açısından artık bir zorunluluktur. Kozlu halkı olarak bu çileye son verilmesini ve toplu taşıma hizmetinin daha insani koşullarda sunulmasını bekliyoruz. Saygılarımızla mağdur Kozlu halkı adına.

0: reklamları sunar.
1: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı, numara 80, Zonguldak, 0535-428-8067, 0535-428-8067, Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
2: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz, mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
3: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
4: Şanlı Mobilya yeni adresi ve yenilenen vizyonuyla yarım asırlık tecrübesiyle siz değerli halkımıza kaliteli hizmet sunmaya devam ediyor. Mutfak dolapları, banyo dolapları, yatak odası takımları, dükkan dekorasyonları, ayakkabılıklar, televizyon üniteleri, iç oda kapıları ve florpan laminant parke çeşitleri. Kısacası mobilya ve yaşam alanlarınıza değer katacak aradığınız her şey ustalıkla Şanlı Mobilya'da hazırlanıyor. Kaliteli işçilik, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Ayrıca tüm kredi kartlarına tek çekim ve taksit seçenekleriyle ödeme kolaylığı sunuyoruz. Adres Soğuk Suda Polis Karakolu yukarısında. 0545 640 58 87 0532 635 17 44. Şanlı Mobilya, hayalinizdeki yaşam alanlarını birlikte tasarlayalım.
5: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastikler Continental bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
6: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

Kozlu Belediyesi Özel Halk Otobüsü işletmesine yıllardır Kozlu Topbaş hattında ulaşım hizmeti veren özel halk otobüslerinde yaşadığımız mağduriyet ne yazık ki her geçen gün artarak devam ediyor. Özellikle yoğun saatlerde otobüsler tıklım tıklım hizmet veriyor ve bu durum vatandaşlar için hem fiziksel hem de psikolojik açıdan büyük bir eziyete dönüşüyor. 25 yılı aşkın süredir sefer saatlerinin yarım saatte bir olarak düzenlenmesi, bugünün nüfus ve ihtiyaç yoğunluğu göz önüne alındığında kesinlikle yetersizdir. İnsanlar işe, okula, hastaneye giderken ciddi sıkıntılar yaşıyor. Ayakta yolculuk eden, ara duraklarda dakikalarca bekleyen, hatta yeri geldi binemeyenler bu durumdan doğrudan etkileniyor. Yarım saatte bir yapılan seferlerin 15 dakikada bire düşürülmesi, iş giriş ve çıkış saatlerinde ek seferlerin verilmesi hem vatandaşların konforu hem de kamu sağlığı açısından artık bir zorunluluktur. Kozlu halkı olarak bu çileye son verilmesini ve toplu taşıma hizmetinin daha insani koşullarda sunulmasını bekliyoruz. Saygılarımızla mağdur Kozlu halkı adına.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Çaysar Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşakabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Çaysar Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 4367. Çaysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
2: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz, deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, kunduz eğitim sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 00.
0: Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk, iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla, işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimizle sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, A, B, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithat Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yazdoğan Plaza, numara 30, kat 3 Zonguldak. Telefon 0372 222 1718. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2 Kozlu Zonguldak. Telefon 0372 220 0303.
3: Yurdun dört bir yanında hızlı ve güvenli kurumsallığın güvenilirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon 0538 246 8603.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

Radyo General 98.7.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula usta adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
3: Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
4: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.
5: Kozlu Belediyesi Özel Halk Otobüsü İşletmesi'ne yıllardır Kozlu Topbaş hattında ulaşım hizmeti veren özel halk otobüslerinde yaşadığımız mağduriyet ne yazık ki her geçen gün artarak devam ediyor. Özellikle yoğun saatlerde otobüsler tıklım tıklım hizmet veriyor ve bu durum vatandaşlar için hem fiziksel hem de psikolojik açıdan büyük bir eziyete

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Acıktınız mı? Lezzetin sesi O Ses Çiğ Köfte'den geliyor. Bol malzemeli, enfes lezzeti ve taptaze ürünleriyle O Ses Çiğ Köfte şimdi sizleri bekliyor. İster dürüm, ister porsiyon, yanında ayran, şalgam ve birbirinden lezzetli ikramlarla çiğ köfte keyfini doyasıya yaşayın. O Ses Çiğ Köfte, Zonguldak Merkez, Karaelmas Durakları karşısında. O Ses Çiğ Köfte, ona doyum olmaz.
2: Şanlı Mobilya yeni adresi ve yenilenen vizyonuyla, yarım asırlık tecrübesiyle siz değerli halkımıza kaliteli hizmet sunmaya devam ediyor. Mutfak dolapları, banyo dolapları, yatak odası takımları, dükkan dekorasyonları, ayakkabılıklar, televizyon üniteleri, iç oda kapıları ve florpan laminant parke çeşitleri. Kısacası mobilya ve yaşam alanlarınıza değer katacak aradığınız her şey ustalıkla Şanlı Mobilya'da hazırlanıyor. Kaliteli İşçilik, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Ayrıca tüm kredi kartlarına tek çekim ve taksit seçenekleriyle ödeme kolaylığı sunuyoruz. Adres Soğuk Suda Polis Karakolu yukarısında. 0545 640 58 87 0532 635 17 44. Şanlı Mobilya, hayalinizdeki yaşam alanlarını birlikte tasarlayalım.
3: Kayser Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşa kabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa, evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Kayser Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu Merkez'de şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 43 67. Kayser Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
4: Banet Ünal'ın yeri restoran. Lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın yeri restoran, Birlik Taksi durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 12 22. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

Kozlu Belediyesi Özel Halk Otobüsü İşletmesi'ne yıllardır Kozlu Topbaş hattında ulaşım hizmeti veren Özel Halk Otobüslerinde yaşadığımız mağduriyet ne yazık ki her geçen gün artarak devam ediyor. Özellikle yoğun saatlerde otobüsler tıklım tıklım hizmet veriyor ve bu durum vatandaşlar için hem fiziksel hem de psikolojik açıdan büyük bir eziyete dönüşüyor. 25 yılı aşkın süredir sefer saatlerinin yarım saatte bir olarak düzenlenmesi, bugünün nüfus ve ihtiyaç yoğunluğu göz önüne alındığında kesinlikle yetersizdir. İnsanlar işe, okula, hastaneye giderken ciddi sıkıntılar yaşıyor. Ayakta yolculuk eden, ara duraklarda dakikalarca bekleyen, hatta yeri geldi binemeyenler bu durumdan doğrudan etkileniyor. Yarım saatte bir yapılan seferlerin 15 dakikada bire düşürülmesi, iş giriş ve çıkış saatlerinde ek seferlerin verilmesi hem vatandaşların konforu hem de kamu sağlığı açısından artık bir zorunluluktur. Kozlu halkı olarak bu çileye son verilmesini ve toplu taşıma hizmetinin daha insani koşullarda sunulmasını bekliyoruz. Saygılarımızla mağdur Kozlu halkı adına.

Kaçtı köyünüzden, geçmez olaydım, gelmez olaydım güzel yüzüne, bakmaz olaydım.

aşıkların yüreğinde ateş kurur. Bir garibim bu yerlerde halim nice olur. Gelmez olaydın, güzel yüzüne bakmaz olaydın. Bakmaz.

Sensiz, susuz yağmurlar gibiyim. Kanatsız kuşlar. Beni ancak, beni ancak sevenler anlar.

işletmesine, yıllardır Kozlu Topbaş hattında ulaşım hizmeti veren özel halk otobüslerinde yaşadığımız mağduriyet, ne yazık ki her geçen gün artarak devam ediyor. Özellikle yoğun saatlerde otobüsler tıklım tıklım hizmet veriyor ve bu durum vatandaşlar için hem fiziksel hem de psikolojik açıdan büyük bir eziyete dönüşüyor. 25 yılı aşkın süredir sefer saatlerinin yarım saatte bir olarak düzenlenmesi, bugünün nüfus ve ihtiyaç yoğunluğu göz önüne alındığında kesinlikle yetersizdir. İnsanlar işe, okula, hastaneye giderken ciddi sıkıntılar yaşıyor. Ayakta yolculuk eden, ara duraklarda dakikalarca bekleyen, hatta yeri geldi binemeyenler bu durumdan doğrudan etkileniyor. Yarım saatte bir yapılan seferlerin 15 dakikada bire düşürülmesi, iş giriş ve çıkış saatlerinde ek seferlerin verilmesi hem vatandaşların konforu hem de kamu sağlığı açısından artık bir zorunluluktur. Kozlu halkı olarak bu çileye son verilmesini ve toplu taşıma hizmetinin daha insani koşullarda sunulmasını bekliyoruz. Saygılarımızla, mağdur Kozlu halkı adına.

0: ben seni hiç sevmedim ki. Yorgun akşamlarda söylediğimiz şarkıları sevdim. Bir çiçeğe gülmeni, bir güle benzemeni sevdim. Bir de yıldızları sevdim. Eylül akşamlarında gelip gözlerinde...
1: Radyo General 98.7. Ben seni hiç sevmedim ki.
0: Beni yola koyduğunda ayrılmayı sevdim. Kurşunları sevdim beni vurduğunda. Ağlamayı sevdim unuttuğunda. Yalnız olduğumu anladığımda ayakta kalmamı sevdim. Yıkılmamı sevdim seni her hatırladığımda. Ekmeği sever gibi sevdim sensizliği. Su gibi özledim Temmuz güneşinde sesini. İkindide yağmur gibi, geceleyin rüzgar gibi sevdim seni sevdiğimi. Ben seni hiç sevmedim ki. Kuşlara şarkılar öğretmeni sevdim. Menekşeyle konuşmanı, Nisan'a hatırlatmanı, baharın bir adının da yalnızlık olmalığını. Düştüğüm zaman kanayan yanlarımı ve tuhaflığımı üşüdüğüm zaman. Sakız satan çocukları, yeni çıkan şarkıları. Her kaybettiğinde kazanan yanlarını sevdim. Denize düşmüş gül gibi düştüm ateşe. Ben yangını sevdim, yandığım zaman böyle işte.

0: Radyo General 98.7.
1: Bir gece bir ceylan indi dağdan kalbine. Bir gece bir şiir gibi kibrit alevinde, alemin ortasında kimsesizliğin sesinde, buğusunda sabahın, acımasızlığında bir ahın, ağlayan yüzünde İsa'nın, ferahlatan gücüyle duanın, korkutan yanıyla narın, incirin, zeytinin ve kalbin üstüne, gülün üstüne, tutunduğum umudun üstüne, korkunun üstüne, senin üstüne, hepsinin üstüne, hep senin üstüne.

geldiğin zaman gitmeni sevdim. Evreni sevdim geldiğin zaman. Kalmanı sevmedim, korkuyordum sana alışmaktan. Yine de sevdim gülümsemeyi, mendilimi sallarken seni götüren frenin arkasından. Kırlara ilk kar düştüğü zaman, ölümünün ne güzel olduğunu sevdim, seni içimde öldürdüğüm zaman. Ben seni hiç sevmedim ki. Korkun akşamlarda söylediğimiz şarkıları sevdim. Bir çiçeğe gülmeni, bir güle benzemeni sevdim, bir de yıldızları sevdim. Eylül akşamlarında gelip gözlerinde durdular. Ben seni hiç sevmedim ki. Kuşlara şarkılar öğretmeni sevdim, menekşeyle konuşmanı, Nisan'a hatırlatmanı, baharın bir adının da yalnızlık olmalığını. Düştüğüm zaman kanayan yanlarımı ve tuhaflığımı üşüdüğüm zaman, sakız satan çocukları, yeni çıkan şarkıları, her kaybettiğinde kazanan yanlarını sevdim. Denize düşmüş gül gibi düştüm ateşe, ben yangını sevdim, yandığım zaman böyle işte. Ben seni hiç sevmedim ki. Ben sevdim mi, adam gibi severim. Ben sevdim mi, adam gibi severim.

Kozlu Belediyesi özel halk otobüsü işletmesine yıllardır Kozlu Topbaşı hattında ulaşım hizmeti veren özel halk otobüslerinde yaşadığımız mağduriyet ne yazık ki her geçen gün artarak devam ediyor. Özellikle yoğun saatlerde otobüsler tıklım tıklım hizmet veriyor ve bu durum vatandaşlar için hem fiziksel hem de psikolojik açıdan büyük bir eziyete dönüşüyor. 25 yılı aşkın süredir sefer saatlerinin yarım saatte bir olarak düzenlenmesi, bugünün nüfus ve ihtiyaç yoğunluğu göz önüne alındığında kesinlikle yetersizdir. İnsanlar işe, okula, hastaneye giderken ciddi sıkıntılar yaşıyor. Ayakta yolculuk eden, ara duraklarda dakikalarca bekleyen, hatta yeri geldi binemeyenler bu durumdan doğrudan etkileniyor. Yarım saatte bir yapılan seferlerin 15 dakikada bire düşürülmesi, iş giriş ve çıkış saatlerinde ek seferlerin verilmesi hem vatandaşların konforu hem de kamu sağlığı açısından artık bir zorunluluktur. Kozlu halkı olarak bu çileye son verilmesini ve toplu taşıma hizmetinin daha insani koşullarda sunulmasını bekliyoruz. Saygılarımızla mağdur Kozlu halkı adına.

Kozlu Belediyesi Özel Halk Otobüsü İşletmesi'ne yıllardır Kozlu Topbaş hattında ulaşım hizmeti veren özel halk otobüslerinde yaşadığımız mağduriyet ne yazık ki her geçen gün artarak devam ediyor. Özellikle yoğun saatlerde otobüsler tıklım tıklım hizmet veriyor ve bu durum vatandaşlar için hem fiziksel hem de psikolojik açıdan büyük bir eziyete dönüşüyor. 25 yılı aşkın süredir sefer saatlerinin yarım saatte bir olarak düzenlenmesi, bugünün nüfus ve ihtiyaç yoğunluğu göz önüne alındığında kesinlikle yetersizdir. İnsanlar işe, okula, hastaneye giderken ciddi sıkıntılar yaşıyor. Ayakta yolculuk eden, ara duraklarda dakikalarca bekleyen, hatta yeri geldi binemeyenler bu durumdan doğrudan etkileniyor. Yarım saatte bir yapılan seferlerin 15 dakikada bire düşürülmesi, iş giriş ve çıkış saatlerinde ek seferlerin verilmesi hem vatandaşların konforu hem de kamu sağlığı açısından artık bir zorunluluktur. Kozlu halkı olarak bu çileye son verilmesini ve toplu taşıma hizmetinin daha insani koşullarda sunulmasını bekliyoruz. Saygılarımızla mağdur Kozlu halkı adına.

içindeki parıltıyı gördüğümden beri aklım başım karıştı.

0: Hedef olup vursan da özenli sözleri notlarıyla, süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında, dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala, ateş et arka arkaya aşk, beni tara, bitsin hiçbir şey umurumda değil. Dağlarım yaralarımı çabuk geçsin, öğrenirken hasretinden sevişmeyi, gözyaşlarım akabilir.
1: Radyo General 98.7.
0: Onu kirletmeyecek.

sebebini bilemediğim ve senin yüzünden olan bu ayrılığın hesabını sadece Yaradan'a vereceksin. Yaptıkların, yaptırdıkların ve yaşattıkların için.

0: Ne yaptım ki sana böyle? Kaçar gibi gidiyorsun. Yüreğime kurşunları sıkar gibi gidiyorsun. Çok sevmek mi bütün suçum? Var mı sana başka borcum? Sen başıma evim barkım yıkar gibi gidiyorsun.
1: Radyo General 98.7.

0: Hüzünler, kederler beni yıpratmış.
1: Radyo General 98.7.
0: Gönlümün arzusu hep yarım kalmış. Oysa yapılacak çok şeyler varmış. Ömür bitmiş. Artık zaman kalmış.